Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

0: direniş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
2: Yıllardan fil yılı, zulüm yılı, karanlık yılı, cehalet yılı. Diri diri toprağa gömülen bebeklerin feryadı göğün tüm perdelerini yırtmış. Önünde meleklerin secde ettiği insan taşlara, taşlaşan kullara secde eder olmuş. Tüm varlıklar şaşkın, çaresiz ve mahzun. Ne zamana kadar, söyle ey sevgili, ne zamana kadar sürecek bu hasret? Gel ey İbrahim'in duası, gel ey İsa'nın müjdesi. Ve küfrün bu en karanlık gecesinde bir yıldız parlıyor. İşte Ahmet yıldızı. Kainatta kutlu bir doğum sancısı. Yeryüzü aşkla, şevkle titremede. Zulmün sütunları tarumar, küfrün gölü çöl oldu. Ateş gedelerde şeytanın ateşi baygın. Ve taşı verdi Mekke'den mübarek bir nur. Ey nur üstüne nur, salat, selam olsun sana. Ey Muhammed Mustafa.

Anamız, babamız, tüm varlığımız feda olsun uğruna. Ey Allah'ın sevgilisi. Ve bizler, ya Resulallah, seni anlattıkça güzelleşen sözlerden çiçekler derledik. Gerçi söz mahcup, çiçek mahcup, biz mahcup. Kabul etsin yüce Allah, şefaat ya Resulallah.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şöhreti, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldin, huzurundayım, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden,

ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreka nurullahi ve zahira kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkaltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi suna'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve stecartu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve sta'antu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimine bi kudretike ya kaviyyü ya metin. Ya erhamer rahimin, bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti, ve ya kasiyel izama lahmen ba'del mevti, eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azamil ahira. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, ototeyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız...
9: Güzel şehrin farklı radyosu.
10: Çağrı FM. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

Rojuruna ya her deraya kani Muhammed Mustafa. Rojuruna

Najun riyawan her dema ya Ceda Muhammed Mustafa.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Filistin, beni hiç görmemiş olanlar, hiç bilmemiş olanlara vasiyetim olsun bu. Yağmurlu bir kış akşamında, dökme kurşunlar altında, ölümün meçhul ellerine uzandığım bir anda yazıyorum bunu size. Size hiçbir şey bırakmıyorum, cansız, biçare, bitkin bedenim dışında. Onu sonbaharın serin yağmurlarıyla, zulme direnen savaşçıların gözyaşlarıyla, bombalara inat, duaya duran annelerin gözyaşlarıyla yıkayın. Çocuklar ölmesin diye feryatlara boğulan gariplerin çığlığına bırakın beni. Kefenimi kelebeklerin kanadına biçin, beni yetim kalmış Gazze'li çocukların ayak izlerine gömün. Toprağını Filistin'in her karışında, Çeçenya'dan, Cezayir'den, Somali'den, Kerbela'dan getirin. Toprağını Asgar Ali'nin çığlıklarından kabaran Rukiye'nin babası, babası dediği diriliş diyarından getirin. Ben Gazze'yim, kimse bakmadı gözlerime, ellerim boşta kaldı, el uzatan olmadı ellerime. Size hiçbir şey bırakmıyorum, öksüzlüğüm dışında. Onu ürkek bakışlı, yalın ayaklı çocuklara verin. Eli kınalı gelinler olsun yasını tutan, anneler olsun adıma ağıtlar yakan. Ümmet suskun kalsın yalnızlığıma, ümmet suskun kalsın kurşunlarla, bombalarla vuruluşuma. Size bir şey bırakmıyorum ey ümmet, kır çiçeği kokulu ciğerlerin dışında. Çiçeklerini sokaklara, Gazze'nin kutlu sokaklarına dökün. Orta Doğu'nun puslu sokaklarına, Şeyh Ahmet Yasin'in kutlu dergahına. Direniş olsun mezar taşında adın, satır satır yazılsın bilinmeyen her yanın. Direnişim, sevdam, mezarı olsun özgürlüğün. Gözlerim, baş ucuma taş koymayın, savurun toprağımı kör gözlere. Dışarıda kalsın semaya açılmış ellerim, özgürlüğü kafesteki kumrulara verin. Filistin diyarından, toprağında açılan güllerin adına adımı verin. Size hiçbir şey bırakmıyorum, öfken dışında. Yeni doğan çocuklara emanet ettim öfkemi, bir sevda misali saklasın sinesini.

0: Her güne bir dua.
1: İlk resmin elimde şimdi. İşin doğrusu bir şeye benzediğinde söylenemez bu resme göre. Belki bir fasulye tanesi kadarsın. Doğru ya, sen şimdi fasulyenin ne kadar ve nasıl bir nimet olduğunun farkında bile değilsin. Acele etme sakın. Zamanla öğreneceksin. Boyun 2,5 santimetreymiş. Biliyor muydun? Masanın üzerindeki yeşil silgiye takıldı gözlerim. O bile bu yarı kullanılmış haliyle senden çok daha büyük. Rabbimiz silgi kullanmaya gerek duymayacağın bir hayat versin sana. Annen bugün kalp atışlarını dinlemiş senin. Eve geldiğimde tarifsiz bir tebessüm konmuştu gözlerine bu yüzden. Belki çok erken ama ben senden daha şimdiden rica ediyorum. Bu tebessümü yok edecek hiçbir şey yapma, olur mu? Çünkü o tebessüm çok yakışır annenin yüzüne. Senin, bizim yüreğimize ve evimize yakıştığın kadar. Rabbimiz her daim yüzümüze yakışan bir tebessümle yaşatsın bizi. Şimdiden bir telaş sardı herkesi. Herkesin dilinde bu soru var. İsim düşündünüz mü? Keşke bilerek ve isteyerek sen seçebilsen ismini. Ve biz de geçiştirsek bu soruları. Cismiyle gelen ismini de getirir diyerek. Rabbimiz ismine uyacak bir hayat versin sana. Ya Rabbi, mal verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Bela verdiğinde iman da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Cesaret verdiğinde insaf da ver. Zorluk verdiğinde sabır da ver ya Rabbi.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0543 453 72 25.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kaka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
15: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı Efendim.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

ifsat çeteleri, zalim bozguncular. Müminlere ölüm fermanı yazmıştı. Haince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Şehadetine kavuştu.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Destek Saati.
1: Hüsna Habibun'un teyara ve tedir aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: İsternas başlar kalkar duaya
0: verler. İstek Saati.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

Ey dünya tu hapı tu, dünya tu eşti gafletu, habir buna ey gafilo, tu nizunin en reş hakku.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold.
8: Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Şimdi haberler.
16: PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen 6 ile 8 Ekim katliamının üzerinden 12 yıl geçti. Mustazaflar Cemiyeti ve Şehitler Kervanı platformu tarafından düzenlenen programla 6 ile 8 Ekim şehitleri kabirleri başında anıldı. Şehitler Kervanı platformu başkan yardımcısı İbrahim Yaz, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Yaz, İslami çalışmaların her dönemde düşmanları rahatsız ettiğine dikkat çekti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6-8 Ekim olaylarının 12. yıl dönümünde mecliste basın toplantısı düzenledi.
17: Demir, Kobani'deki gelişmelerin bahane edilerek sokaklara salınan grupların özellikle Hüdapar teşkilatlarını, İslami sivil yapıları ve İslami kimliğiyle bilinen şahsiyetleri hedef aldığını söyledi. Demir, katliamın ardından yürütülen soruşturma ve yargılama süreçlerinin ise olayların perde arkasındaki organizatörlere uzanmadığını söyledi. Dönemin çözüm süreci atmosferinde güvenlik güçlerinin sokaklardan çekildiğini belirten Demir, devlet kurumları içerisindeki karanlık yapılarla örgüt arasındaki kirli ilişkilerin açığa çıkarılması gerektiğini vurguladı. Şahzade Demir açıklamasının diğer bölümünde 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa tufanının 3. yıl dönümüne değindi. Filistin'deki zulmün 7 Ekim'le başlamadığını vurgulayan Demir, 1948'deki Nekbe'den bugüne uzanan işgal, toprak gaspı, zorunlu göç ve katliamlara dikkat çekti. Demir, Gazze'de ateşkes sürecinde de Siyonist işgal rejiminin saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Filistin direnişinin silahsızlandırılmasına yönelik baskılara tepki gösterdi. İşgalin sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini söyleyen Demir, Siyonist işgal rejiminin askeri, diplomatik ve ticari alanlarda izole edilmesi çağrısında bulundu. Gazze'nin ve Kudüs'ün sahipsiz olmadığını vurgulayan Demir, Filistin direnişinin önde gelen isimleriyle Gazze şehitlerini rahmet ve hürmetle andı. 6 ile 8 Ekim katliamının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, bölgede yaşanan vahşetin arka planı ve toplumsal sonuçları tartışılmaya devam ediliyor. Siirt Üniversitesi Orta Doğu uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Öncer, olayların yalnızca Kobani üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Öncer, farklı ırkçı söylemler üzerinden Müslüman halkların karşı karşıya getirilmesinin bölgeye büyük zarar verdiğini ifade etti. 6 ile 8 Ekim olaylarının bölgedeki daha geniş gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını savunan Öncer, Amerika ve Siyonistlerin bölgedeki politikalarına dikkat çekti. Emperyalist ve Siyonist aklın 6 ile 8 Ekim olaylarının arka planında bulunduğuna dikkat çeken Öncer, bölgenin sürekli çatışma ve kaos içerisinde tutulmasının hedeflendiğini söyledi.
18: Dünya 3 yıldır tarihin en büyük soykırımlarından birine tanıklık ediyor. Siyonist işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze şeridine yönelik hava ve kara saldırılarını artırdı. 3 yılda 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze şeridinin %90'ı Siyonist işgal rejimi tarafından yıkılıp tahrip edildi. Gazze'ye 223 bin ton bomba atılırken bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtiliyor. Soykırım sürecinde ilk ateşkes 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Yaklaşık bir hafta süren ateşkes 1 Aralık 2023'te sona erdi. Bu süreçte 81 Siyonist esirle 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ateşkesin uzatılması beklenirken işgal ordusu saldırılarına yeniden başladı. İkinci ateşkesin ilan edilmesi ise bir yıldan uzun zaman aldı. 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes yaklaşık 2 ay sürdü. Bu süreçte 33 Siyonist esirle 1900 Filistinli serbest bırakıldı. Ancak Siyonist işgal rejimi ateşkesin ikinci aşamasının da uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü. Soykırımcı Siyonistler Filistinlileri yalnızca bombalarla öldürmedi, açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te işgal rejimi Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyadan gelen tepkiler üzerine işgal rejimi sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi. Yardım merkezlerine gelen Gazzeliler keskin nişancılar tarafından katledildi. Üçüncü ateşkes süreci ise Trump'ın 20 maddelik planı çerçevesinde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi. Ateşkesin sonraki aşamaları için kapsamlı bir plan hazırlandı. Hamas elindeki tüm Siyonist esirleri bıraktı. Kuzeyden sürülen Filistinliler ateşkes sürecinde evlerine dönmeye başladı. Geriye döndüklerinde buldukları tek şey ise enkazdı. Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden soykırımcı Siyonistler 1145 Filistinliyi daha katletti. İkinci aşamada henüz uygulanmaya başlanmadı. 3 yıldır devam eden soykırımda resmi rakamlara göre can kaybı 74 bini aşarken 2700'den fazla aile nüfustan silindi.
17: 175 binden fazla Gazze'li yaralandı. 10 binlerce kişi ise hala enkaz altında. Gazze'deki soykırımın en ağır bedelini çocuklar ödüyor. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. Gazze'de soykırım hala devam ediyor. Gazze'de Siyonist işgal rejiminin 3 yıldır süren saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazları binlerce şehidin naaşını içinde barındırıyor. Sivil savunma ekipleri ağır iş makineleri ve araçların yetersizliği nedeniyle enkaz altındaki naaşlara ulaşmakta büyük güçlük çekiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 ile 11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Filistin Dayanışma Günlerine ilişkin mesaj paylaştı. Kurtulmuş, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek programların Filistin ve Kudüs konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Kurtulmuş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri yasama yılı açılış toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yeni yasama yılında meclis çalışmalarında uzlaşı ve mutabakat ruhunun korunması gerektiğini söyledi. Konuşmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de fon piyasasında yaşanan gelişmeler oldu. Toplantının dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı oldu. Erdoğan, Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin diyerek İzmir'e hizmet mücadelesinde destek vereceklerini söyledi. Fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine SPK eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında sermaye piyasası kanununa muhalefet suçundan soruşturma yürütülmesine izin verdi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcıların beklediği ödeme takvimini açıkladı. Yılmaz, olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda bulunan 43.643 yatırımcıya ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu. 1.708.000 adayın heyecanla beklediği gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekilinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozda, sağlık sorunları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Bozdağ'ın vazifesini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın devralacağını açıkladı. Haksiyat, Batman Şube Başkanı Cemal Çetiz, faiz sistemi hakkında eleştirilerde bulundu. Çetiz, faizin yalnızca ekonomik bir mesele olmadığını, toplumsal huzur ve dayanışmayı da etkilediğini ifade etti. Faiz sisteminin Türkiye'nin gündeminden kökten çıkarılması için çalışmaların vakit kaybetmeden başlatılması çağrısında bulunan Çetiz, insanların helalinden kazanç elde etmesi ve yardımlaşma anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Yukarı Konak Köyü'nde 6 Ekim 1992 tarihinde öğretmenlik yaptığı okulda PKK tarafından kurşunlanarak katledilen şehit Abdülvahap Yersiz Hoca için kabri başında anma programı düzenlendi. Uluslararası 13. Bediüzzaman Sempozyumu küresel krizlere İslami çözümler temasıyla İstanbul'da düzenlendi. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından binlerce İslam alimi sempozyuma katıldı. Sempozyumda Bediüzzaman Saidi Nursi'nin çağın sorunlarına çözüm önerileri konuşuldu. Batı medeniyetinin fikren çöktüğü, uluslararası sistemin çözüm üretme kapasitesinin ortadan kalktığı bir dönemde küresel krizlere İslami çözüm arayışı, Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da Zındıka Komitesi olarak nitelendirdiği şer odaklarını fazlasıyla rahatsız etti.
18: Doğu Türkistan'da Müslüman Türkleri soykırımdan geçiren, Çin zulmünü savunan komünist Mao'cu bir grup sokaklara çıkarak Bediüzzaman'a hedef aldı. On binlerce mazlumun katili Öcalan'a çiçek uzatan Doğu Perinçek'in İşçi Partisi'nden Dönme Partisi, birkaç marjinal militanla ömrü emperyalizmle mücadeleyle geçmiş Bediüzzaman'a emperyalist yaftasını yapıştırmaya kalkıştı. Oysa Birinci Dünya Harbi'nde emperyalistlere karşı talebeleriyle birlikte direnirken esir düşen Bediüzzaman, yıllarca Rus esaretinde kaldı. Tek parti istiklal mahkemelerinin kararlarını referans alan zavallı güruhun, Bediüzzaman'ın yıllarca yargılandığı o düzmece, ehliyetsiz mahkemelerden bile her defasında beraat ettiğini görmezden gelmesi ise dikkat çekti. Bediüzzaman'ı yıllarca suçsuz yere zindanlara mahkum eden Zındıka Komitesi, vefatından sonra da onu rahat bırakmadı. Naaşını kaçırdı, bir mezar yerini bile çok gördü. Yüzlerce dava açılmasına rağmen Risale-i Nur'sa hiçbir zaman mahkum edilemedi. Cumhuriyet düşmanlığıyla itham edilen Bediüzzaman'ın hareket ordusunun duasını yaptığı Sağır Sultan bile duydu. Herkesle her masada birleşen, anlaşan Zındıka Komitesi, Bediüzzaman'kini üstadın Rusya'ya direnişinin intikamı olarak yorumlandı. Bu arada Neo Zındıka Komitesi'nin Bediüzzaman'a hedef alan eylemlerine sosyal medyada büyük tepki yağdı. Öte yandan söz konusu komitenin yapmış olduğu açıklamadan asıl hedeflerinin İslam olduğu vurgusu öne çıktı. Komitenin Orta Çağ söylemi İslam'ı saldırı olarak yorumladı.
19: Haberleri dinlediniz.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM. Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540-234-20-21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553-741-5121, 0545-892-4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, Toptan Perde Satış Noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
3: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
14: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder. Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner. Aile çevresi ve malı. Yaptığı işlerse kendisiyle birlikte kalır.

Batıl ehlinin batıl davası için yaptığı fedakarlığı hak ehli hak davası için yapmıyorsa, zaferden söz etmesi de abes olacaktır. Çünkü hayatın en değişmez yasasıdır. İnsan için ancak çalışanın karşılığı vardır. Kur'an böyle buyurmaktadır. Buradaki şart çalışmaktır. Bir insanın hakta oluşu, yatışına mazeret olamaz. Kazananlar, çalışanlar olacaktır.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
3: Şimdi reklamlar.
0: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
4: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Evet efendim, yine selam olsun Filistin'im, selam olsun Mazlumiyet'im, selam olsun Allah için vurulana, selam olsun Mazlum Gazze diyarına diyoruz. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. 99.1 Batman Aksa FM frekansında 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Yeni bir haftadan, yeni bir günden yeniden sizlerleyiz. Bizleri sizleri kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Gözlerimde ölümle dans eder gibi hep direnişte. Evet, 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında sizlerle izledik. Programımızı Batman Aksa FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Vusat FM, Kervan FM, Radyo Urfa, Cemre FM, Batan FM, Bingöl FM, Serhat FM ve Çağrı FM, 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle izlerle dinleyenler. Hemen ortak WhatsApp hattımızı da sizlerle dinleyicilerimizle paylaşalım. 0552-334-9370 numarayı tekrar ediyorum. 0552-334-9370 nolu WhatsApp hattından bize ulaşarak muhabbetimize ortak olabilirsiniz. Birbirinden güzel, eski, ilahi, şiir ve maşları bizlerden isteyip sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel söz ve kısa hikayeler varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür değerli.

saatlerimiz 10.06'yı göstermekte. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak yer verilecek. Ardından sizlerden gelen mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikteliğimize devam edeceğiz inşallah. Osman Gündül'den Zafer Yakındır diyeceğiz inşallah. Evet, bizlerden de bu güzel parçamız radyo frekansı muhabbetname ayarlı olan tüm daire dinleyicilerimize özel olarak armağan.

Bugün bizlere ulaşan iki dinleyicimiz Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım olmuş. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Mardin Kızıltepe'den Esra. Sizden Bilal Güler'den Daye Esen'i istiyorum. Cezaevinde bulunan Yusufiye abilerimize ve çok değerli anneme armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım'a ve değerli annesine selamlarımızı gönderiyoruz. Bu güzel parça için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçalarını şuraya bıraktık. Hemen yer verelim bizler de. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım'a ve değerli annesine özel olarak bizlerden de armağan olsun.

Evet değerli dinleyenler, ilk istek parçamız Bilal Güler'den Dahi eseri oldu. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden istemişlerdi. Kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ve sıradaki mesaja hemen yer veriyoruz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Biz Pembe Viran'dan Fuat ve Fadile Kınay. Şehit Selahattin'i seni çok özlediğimiz dedemiz İsmail, nenemiz Halide, anneannemiz Belma'ya, dedemiz Mireç'te, amcalarımız Şeyh Musa Ramazan'a, Kemalettin'e, yengelerimiz Fatime'ye, Halime'ye ve Sedali Çağrı Efem ve 9 kardeş radyo dinleyicilerine gelsin, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Güzel bir paylaşımı da var değerli dinleyicimizin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı insanlara Kur'an'dan bir süre öğretir gibi öğretirdi. Ey Allah'ım, cehennem azabından sana sığınırım, kabir azabından sana sığınırım, Mesih ve Deccal fitnesinden sana sığınırım, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bu güzel paylaşımları için değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Evet, bizler de kendileri için Muhammed Taha'dan Alimu Rehber eserini sıraya bıraktık. Bizlerden kendilerine ve armağan ettiklerine armağan olsun.

0: Evet efendim, Muhammed Taha'dan Ali Umur Rehber eseni dinledik ama değerli dinleyicilerimizden özür diliyorum. Başka bir dinleyicimiz bu eseri istemişlerdi. Kendileri de Şeyh Selahattin parçasını istemişlerdi. Hakkınızı helal edin lütfen. Şeyh Selahattin eseri sıraya bıraktık, inşallah ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Muhammed Taha'dan isteyen parçamızı isteyen dinleyicimiz ise özür diliyorum. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar inşallah. Ben Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçın Kaya, sizden Muhammed Taha'dan bir eser istiyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişlerdi. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Tekrardan özür diliyorum. Allah razı olsun efendim.
1: Selam size, mazlumum yiğidi.
0: Evet, sıradaki istek parçamız Pembe Viran'dan bizlere ulaşan Fuat ve Fadile Kınay kardeşlerin bizlerden istemiş olduğu istek parça olacak ve kolay gelsin abla Batman'dan Şehmus Mustafa Altıntop'tan Havar Yasin Emin'in eserini çalarsanız sevinirim. Bu eser mobil hattında bulunan 0168 plakalı kaptanı Feyzullah abi, bir de herkese gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Kendilerine de kolaylıklar diliyoruz, hayırlı çalışmalar diliyoruz. İki güzel istek parça ile birlikte elimize devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 10.38'i göstermekte. Muhabbetimize ortak olmak isteyen dinleyicilerimiz için hemen iletişim hattımızı da paylaşalım. 0552 334 9370 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür.

Evet efendim, Mesut İçlek'ten Can Filistin'im. Arkam plan fermizi olarak yer vermeye devam ediyoruz. İki güzel istek parçayı da dinledik. İbrahim Akbaş'tan Şehit Selahattin ve Havar Yarab parçalarına yer verdik. Genel mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz ve eski mühendis ezgilerimizden Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm altı eserimiz olacaktır inşallah. Ölümle dans eder gibi hep dire. Van'dan Hasret Çetin Türk adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm parçasını Arşın Gölgesindeki Gençler grubuna armağan ediyorum demişler. Bizlerden de kendilerine ve armağan ettiklerine armağan olsun. Arşın Gölgesindeki Gençler grubuna armağan ediyoruz bizler de. Eskimeyen ezgilerimize Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm parçasına yer vereceğiz inşallah. Ve Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan İzzet. Aksa Tufanlı Türkçe marşını istiyorum. Eserçe Müslümanlara, Yusufi abilere, El Kasan Tugaylarına, Hamas'a ve Filistin armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Saatlerimiz 10.44'ü göstermekte ve iki güzel istek parçayla birlikteliğimize devam ediyoruz efendim. Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm ve Aksa Tufanlı Türkçe versiyonuna yer veriyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Ey Siyonizmin köpekleri! Duyun bizi! Bu sözleriniz, bu sözlerimiz yankılansın kulaklarınızda! Amsa'nın vasiyetini sahiplendik!

Evet efendim, saatlerimiz 10.59'u göstermekte. Müsait İşlek'ten Can Filistin'in arka plan fermesiyle programımıza devam ediyoruz. Murat Yaman'dan Gülüm Saygısın ve Çetin Metin Kiraz'dan Aksa Tufan'ı Türkçe versiyonuna yer verdik. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah. Mehmet Cengiz, Adana'dan hayırlı yayınlar dilerim. Grup Fırsat'tan en büyük Allah eserini çalar mısınız? Eser Filistin ve Gazze'li kardeşlerime, dönüm altında olan kardeşlerime, eşime, kızım Nur Sima'ya, sizlere, dinleyenlere Rabbim İslam yolunda kalplerimizi ve ayaklarımızı abid kılsın demişler. Amin diyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. İstek parçanı da sıraya bıraktık. İnşallah birazdan yer vereceğiz. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Ve aleykümselam. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Grup Ümmet'ten Şehit Oldular eserini istiyoruz. Eseri dinleyenlere armağan etmişler, bizlere armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. İstek parçamızı da sıraya bıraktık. İnşallah birazdan yer vereceğiz. Bir diğer dinleyicimiz de Malatya'dan gelmiş. Hayırlı yayınlar. Ben Malatya'dan Fatime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayt için sıradaki parça istiyorum. Duygularını da bizlerle paylaşmışlar. Ablan seni çok seviyor. İçini ferah tut. Allah'a emanet ol ve annemin de çok selamı var demişler. Kardeşlerine iletmişler bizlerin aracılığıyla. Rabbim tel vakitte özgürlüğüne kavuştursun ve güzel birlikte güzel yaşayacağınız anları yaşamayı nasip eylesin inşallah.

0: Evet, bir diğer dinleyicimiz de Kayseri'den Ayşe Gül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Kayseri'den Ayşe Gül. Sıradaki izgi şu an Diyarbakır'da bulunan abim Recep için istiyorum. Unuttum sanma abim. Benim duamda, rüyamda ve hayatımdasın, seni çok seviyorum demişler. Aynı dilekleri sizler için de diliyoruz efendim. Bir diğer dinleyicimiz, selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar. Ben Feridullah Rüzgar. Sıradaki tüm parçaları mobil hattının değerli kaptanı Şeyh Can'a armağan olsun demişler. Batman'dan ulaşıyorum demişler. Birbirlerine karşılıklı olarak armağanlar da başlamış. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun.
1: Zulmü boğacak, zalim yahut biz seni bulur, dolu olacak. Her şey...
0: Evet, iki güzel istek parçayla yine birlikteliğimize devam ediyoruz.
1: Selam olsun, selamı size can bilesin.
0: Evet, grup Vusat'tan En Büyük Allah, Adana'dan Mehmet Cengiz adlı dinleyicimiz bizlerden istemişlerdi bu parçayı. Ve grup Ümmet'ten Şehit Oldular, Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah adlı dinleyicimiz bizlerden istemişlerdi.
1: Gazze yurduna.
0: Evet, Ömer Kılıç'tan Şehit Çıra oldu bize eseri oluyor inşallah. Evet, saatimiz 11.02'yi göstermekte. İki güzel istek parçayla birlikteliğimize devam ediyoruz. Eserlerin bitiminde yeniden sizlerleyiz efendim.

Evet, saatlerimiz 11.14'ü göstermekte. İki güzel parçaya yer verdik. Grup Vusat'tan En Büyük Allah ve Ömer Kılıç'tan Şehit Çırağı oldu, bize esene yer verdi. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah. Ben Adana'dan Alaaddin. 6-8 Ekim şehitleri vesilesi de şehitlere ağıt eseni istiyorum. Eseri tüm şehitlere, Kassam Tugaylarının şehitlerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin lütfen. İse parçayı ben bulamadım. Sıradaki parçayı bizden armağan olsun kendilerine, inşallah kabul ederler. Bir diğer dinleyicimiz, selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Programımıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T-Tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zeybek ve tüm mahkum annelerine, rehberime saldırdılar bu gece. İlahisine armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim oğulları için de hayırlı kapılar açsın inşallah. Ve bir diğer mesajımız, bu arada değerli dinleyicimizin eserini sıraya bıraktık. İnşallah birazdan yer vereceğiz. Muhabbetname programımızın daimi dinleyicilerinden Kezban Orhan Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah. Abla, ben Kezban Orhan, sizden Grup Ümmet'ten Şehit Metin eserini kardeşim Berife'ne, arkadaşım Riki'ye, Filistin halkına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Şehit Metin eserine yer vermiş bizlerden sıradaki parça değerli dinleyicimiz Kezban Orhan'a, kardeşi Berfin'e ve arkadaşı Riki'ye özel olarak armağan ediyoruz sıradaki parçalarımızı.

0: Evet, bir diğer mesajımız Öznur Damar Diyarbakır'dan bizlere ulaşmışlar. İstek parça olarak da Hicran Yürekli Ammar parçasını bizlerden istemişler. Armağanlarında ise Dayım Nurullah Arsan'a size ve tüm Çağrı FM ailesine gelsin demişler. Selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah hayırlı yayınlar. Allah'ın bereketi ve tüm İslam aleminin üzerine olsun. İlahi cezaevinde bulunan dayım Nurullah Arsan'a sizlere, tüm Çağrı FM ailesine, tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Tez zamanda kavuşmak duasıyla selam hasrete dualarınıza dayıma yer verirseniz sevinirim şimdiden. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamet de demişler. Ve aleyküm selam diyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun.
1: Güller açacak. Zalim yahut bilsin bunu sonu olacak.
0: Evet, Diyarbakırlı dinleyicimiz Öznur Damar Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. İstek parçalarınızı sıraya bıraktık bizlerden. Değerli dinleyicimize ve armağan ettiklerine armağan olsun. İki güzel istek parçayla yine birlikteliğimize devam ediyoruz efendim. Abdülsamir Şener'den Rehberim Akaydılar ve Hicran Yürekli Ammar parçalarına yer veriyoruz. Saatlerimiz 11.18'i göstermekte. İki güzel esere yer verelim.

Kara vurun bu gece, yıllarıma hüzün düştü bu gece, baharıma hazan çöktü bu gece, ceylanıma saldırdılar bu gece, rehberime saldırdılar bu gece, rehberime saldırdılar.

0: Evet, saatlerimiz 11.33'ü göstermekte. İki güzel İsek parçaya yer verdik. Abdüsami Şener'den Rehberime Kaydılar ve Hicran Yürekli Anvar. Şehadet Gültekin Hanım bizlere ulaşmışlardı. Evet, mesajlarını kaybettik. Aklınıza helal edin lütfen.
1: Eş doğacak, şehit kokan toprağında güller açacak.
0: Gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Vakit aylardan yine ekim, rüzgar hüzün taşır, toprak şehadet kokar. Her yaprak düşüşünde bir yiğidin adı anılır. Selam olsun 6-8 Ekim şehitlerine, Yasin'e, şehadet tutkunu Riyad'a, hayal kokulu Hüseyin'e, aslan parçası Hasan'a, mazlum Cumali'ye, Musadaf Turan'a, Cengiz'e, Fethiye ve diğer şehit muhacir kardeşlerimize rahmetle ey azizlerimiz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah.

Evet, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bismillah Nuriye biten sizden şehitler kervanından ben size şehadete susamışım vurgunum eserini. Evet, ben size şehadete vurgunum anne eserini rica edecektim. Eseri ve sıradaki tüm istek parçaları. Sizleri her daim dinlemekte olan Diyarbakır No 2C17 koğuşunda kalan büyük dedem Ramihe, dedem Hamza'ya, amcam Cemal'e, dayım Şaban'a, Sid Ali, ortak radyo çalışanlarına ve tüm dinleyicilere, özellikle şehit ailelerine ve bu davaya baş koyan tüm kardeşlerimize armağan olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dedemlerin ellerinden hürmetle öpüyor. Selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim kendilerine de hayırlı kapılar açsın. Tez vakitte özgürlüğüne kavuşsunlar inşallah. Cezaevinden bizlere kulak veren tüm dahili dinleyicilerimize özel olarak selamlarımızı gönderiyoruz. Yer vereceğimiz tüm parçaları özellikle kendilerine armağan olsun inşallah. Evet, Bismillah'dan bizlere ulaşan Nuriye Hanım'ın istek parçasını sıraya bıraktık. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Bingöl'den Muhammed Enes, sizden Grup Ümmet'ten Hayat Veri Kur'an. Varsa istiyorum bu Ezgi, kardeşim, eşime, kızım İmara, oğlum Dücane Muaz'a ve dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Haklarınızı helal edin lütfen. İstek parçanızı ben arşivde aratırdım, bulamadım. Sıradaki parça bizlerden armağan ettiklerine armağan olsun inşallah. Bir diğer mesajımız da... Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mustafa Cihat'tan Suskunluğun Bedeli eserini istiyorum. Teşekkürler, Allah'a emanet olun. İstanbul'dan Hatice Ceren diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Basman'dan İstanbul'a da kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı, başta Hatice Hanım olmak üzere bizleri kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize gönderiyoruz. Evet, iki güzel istek parçayla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şehitler Kervanı 4'ten Ah Anne eserine yer veriyoruz ve Mustafa Cihat'la Suskunluğun Bedeli.

0: kızıl kana boyanırsan, secde secde toprağa uzanırsan, soğuk toprağı kanla tutuştursan, geride kalmaz o gün gözlerim anı.
1: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Evet değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.44'ü göstermekte. Bir, evet 45 oldu hatta. Bir sırayla süre sonuna da geldik. Saatin farkında değildim. Zaman nasıl geçmiş bilmiyorum. Gerçekten sizlerle birlikte olmak bizlere mutluluk veriyor, huzur veriyor. Allah razı olsun efendim. Mesajlarına yer veremediklerimiz oldu. Hemen onlara da yer veriyoruz. Özür diliyoruz kendilerinden. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Elazığ'dan Fikriye. İlahi senden bir dileğim var. İlahisini boykot yapanlara, Gazze'ye destek olanlara, sizlere, dinleyicilere gelsin. Selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Daima hidayet vesile olan yayınlarınız var olsun biiznillah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Not olarak da kızım Meryem'in hafızlığı için sizden dinleyicilerden dua istiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Küçücük bir şey. Evet, Fikriye Hanım mesajını için Allah razı olsun diyoruz. Kızımız Meryem'e de Rabbim'den zihinde açıklık ve hafızlık yolunda kolaylıklar diliyoruz. Rabbim tamamını erdirmeyi nasip etsin. Elazığ'a selam ve dua ile de bizler de gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Haklarınızı helal edin lütfen. Adana'dan Alaaddin adlı dinleyicimiz iftar parça istemişlerdi. Sırayı aldık ama maalesef zaman yetmediğinden dolayı yer veremeyeceğiz. Haklarınızı helal edin. Kolay gelsin. Mustafa Altıntop'tan Cenk Cihar Şehadet parçasını çalarsanız sevinirim. Parça mobil hatından Taha Rüzgar'a armağan olsun. Teşekkür ederim demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Haklarınızı helal edin lütfen efendim. Süremizi açtık. Son istek parça da Mustafa Cihat'tan geliyor. Suskunluğun Bedeli adlı eserimiz efendim. Eserlerine yer veremediklerimiz oldular. Haklarınızı helal edin. Elimden geldiğince ikili ikili yer vermeye çalıştım. Mesajlara hepsine yer verebilirim diye. Allah razı olsun. Sizlerin yoğunluğundan dolayı da mesajlara yetişemedik. Acele. Rabbim bizleri ve sizleri razı olduğu kullarından eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Çağrı Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı Efendi. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler,
10: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı efendim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Selat ve selam hayatı kolaylaştıran Peygamber Efendimizin üzerine olsun. Selat ve selam onun şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Güzel efendim, güzel kardeşlerim, sizlere saygılar sunuyor, sevgiler sunuyorum. Hayatı kolaylaştırmak üzerinde konuşalım. Hayatın gerçekten kolay olup olmadığı üzerinde hasbihal edelim. Hayatın kendisi gerçekten zor mudur? Hayatın kendisi gerçekten çetin bir hayat mıdır? Yoksa hayatı bizler mi zorlaştırıyoruz? Kendi ellerimizle kendi hayatımızı zindan mı ediyoruz? Hayatı çok dikkatli okuyacak olursak ve çok samimi içten bir çizgiyi yakalarsak hayatın zor olmadığını göreceğimizi zannediyorum. Ama hayatı dikkatle okumuyorsak, hayatı okuma noktasında bir duyarlılık sergilemiyorsak, ola ki hayatla tostlaşmaya başlamışız demektir. Hayatı zorlaştırıyoruz demektir. Çok büyük bir ihtimalle hayatı kendi ellerimizle zorlaştırıyoruz. Anlayışsızlığımız, kavrayışsızlığımız ya da anlama melekelerimizi devreye sokamayışımız, kavrayış melekelerimizi devreye sokamayışımız, İnsan olarak donanımlarımızı devreye sokamayışımız hayatımızın zorluğunu peşinden getiriyor. Efendimiz ise mümin ibretle bakandır buyuruyor. Efendimiz ise kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Genç bir sahabi Efendimiz'e gelmişti. İşsizdi. İhtiyaçlar içerisinde kıvranıyordu. Efendimiz evinde neler var buyurdular. Genç sahabi bir yazgı ve su kabı ya Resulallah dedi. Efendimiz ise onları sat, bir balta al, kalan kısmıyla da evine eşya al buyurdular. Baltayla da odunculuk yap tavsiyesinde bulundular. Tekrar görüşmek istediklerini de bildirdiler Peygamber Efendimiz. Genç adam odunculuk yapmaya başladı. Giderek kazanmaya başladı. Başarının tadına varmış gibiydi. Başarılı olduğunu fark etti. Çalıştıkça çalışma ihtiyacını duyuyordu artık. Kazandıkça kazanıyordu. Bir başarı tatmak ne güzeldi. Bir başarı tatmak iç dünyamızdaki kabiliyetleri deşifre etmekti. İnsan çalıştıkça çalışacaktı. Çalıştıkça kabiliyetlerinin farkına varacaktı. Çalıştıkça iç dünyasındaki enerjiyi fark edecekti. Fark edecekti ki o enerjiyle her şeyin üstesinden geleceğini derinden anlayacaktı. Efendimiz hayatın zor olmadığını öğretiyordu böylece. İnsanın imkanlarını kullanmasıyla hayatın kolaylaşacağını öğretiyordu. Efendimiz Kabe'nin bitişinde oturuyordu. Habbab bin Eret radıyallahu anh gelmişti. O günlerde şartlar çetinleştikçe çetinleşmişti. Sahabe zulüm üstüne zulüm görüyordu. Habbab bin Eret radıyallahu anh dayanamıyordu. Ey Allah'ın Resulü, zalim müşriklere beddua etseniz. Efendimiz bir taraftan ufukları tarıyordu. Sıkıntılardan sonra güzel günleri kolluyordu. Aynı zamanda insanın aceleci bir varlık olduğunu da biliyordu. Ve Habbab bin Eret'e öyle söylüyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir gün gelecek ki sana şehrinden kalkan bir atlı hiçbir şeyden korkmadan Hadramut'a gidecek. Çile çekilmeden Safa çekilmezdi. Yol ince ve uzundu ama sonu güzeldi. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardı. Her yokuştan sonra bir iniş vardı. İnsan hayatın inceliklerini okudukça, hayatın ince derslerini kavradıkça, hayatın kolay taraflarını ve hayatın kolaylaştığını fark edecekti. Efendimiz öyle buyurmuşlardı. Dertli bir insanla adımlamak, umre yapmak gibi değerlidir. Dertli bir insanla adımlamak, umre yapmak gibi değerlidir. Dertli insanın koluna girmemizi istiyordu. Onun derdini paylaşmamız istiyordu. Hayatın sıkıntılarını beraberce omuzlamamız lazım geldiğini öğretiyordu. Müminler kardeşti ya, kardeşler gönül gönlü olacaktı. Kardeşler kol kol olacaktı. Böylece hayatın zorlukları dediklerimiz şey ne kadar kolaylaşacaktı. Belki sarp yokuşlara bile çıkarken kardeşlerle beraber şevkle çıkacaktık. İnişlere inerken de bir heyecanla, bir zevkle inecektik. Ama hayatın ortasında, hayatın ta ortasında yapayalnız bırakılırsak,
hayat işte o zaman çekilmez olacaktı. Hayat o zaman çekilmezdi. Efendimiz bir topluluğa varırken önce en garip, en fakir olanların yanına giderdi. Hayat onlar için sıkıntı olabilirdi. O ise hep sıkıntıların bağrına giderdi. O ise hep sıkıntılı insanların yanına giderdi. O hep sorunları çözerdi. O hep dertli gönüllerle beraberdi. O hep hayatı kolaylaştırırdı. Öyle buyurmamış mıydı? Tekrar etmiş olalım. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hayatı kolaylaştırmanın mantığını öğretiyordu. Hayatı kolaylaştırmanın ahlakını kavramamızı diliyordu. Hayatı kolaylaştırmanın mantığını, hayatı kolaylaştırmanın ahlakını kavrama dileğiyle, kavrama temennisiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı efendim.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı efendim.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı efendim.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı namazlarda cemaate katılmayan kimseleri fark edince yerime namaz kıldıracak bir kişiyi tayin ederek gidip cemaatten geri kalan kimselerin evlerini yakmayı düşündüm buyurdular.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
0: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
1: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Cami Aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
7: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası, sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

0: Çağrı FM Haber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önce manşetlerimizi görelim. Sonrasında elbette detayları da aktarıyor olacağız. Değerli izleyenler, bu sabah namazından sonra sabah saatlerinde Maltepe'de İstanbul'da 7 katlı bir bina çöktü. Çökmesi sonucu hem can kayıpları var, yaralılar var ve enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Fon soruşturması bir taraftan genişlerken aynı zamanda ana para ödemeleriyle ilgili de bir takvim belirlendi. Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. Gazze soykırımının 3. yılı geride kaldı. 4. yılına girdik. Tabii Gazze'deki enkaz, Siyonistler rejiminin saldırı ve katliamlarıyla birlikte ortaya çıkan bilanço noktasında da farklı raporlar geliyor. Hala enkaz altında aynı zamanda 8 bin naaşın olduğu da ifade ediliyor. Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. Tabii Gazze'de bunlar yaşanırken öte yandan direniş cephesinde İslami Cihat ve Hamas arasında bir takım müzakereler sürüyor. Hem Gazze'deki son durum hem Batı Şeria'daki durum. Aynı zamanda bir birlik hükümetinin kurulması noktasında da diğer gruplarla da Kahire'de görüşmeler, diyaloglar devam ediyor. Konuyla ilgili son paylaşılan medyaya yansıyan gelişmeleri aktaracağız. Değerli izleyenler, hafta sonu İstanbul'da önemli bir organizasyon gerçekleşti. 13. Bediüzzaman Uluslararası Sempozyumu gerçekleşti. Küresel krizlere Kur'ani çözümler manşetliği de mottosuyla ve bu önemli oranda ses getirdi. Aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden, Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce binlerce alim katıldı ve Gazze soykırımında da gördüğümüz üzere uluslararası sistemin aciz kaldığı bir noktada, Kur'ani çözümlerin konuşulduğu bir yerde elbette birileri rahatsız oldu. Peki kim ne dedi? Bunları da elbette birazdan paylaşıyor olacağız diyelim. Hızlıca başlayalım. Maltepe'deki olayla başlıyoruz bültenimize değerli izleyenler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Enkazda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 10 kişi sağ çıkarılırken maalesef 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Binanın tamamen çökme riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri de alındı.
2: Abi çıkın.
3: İstanbul Maltepe'de sabah saat 05.40'ta 7 katlı bir binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki binanın çöken bölümlerinde dükkan ve dairelerin bulunduğu belirtilirken yapının tamamen çökme riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilirken enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıtlara göre binada 12 daire ve 33 kişinin ikameti bulunuyor. Binanın çökme nedenine ilişkin incelemeler de başlatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, binanın 1987 yılında yapıldığını ve çöken 3 katta dükkan ile 4 dairenin bulunduğunu açıkladı. Gül, binanın kalan kısmının da çökme riski bulunduğunu belirtirken, ekiplerin çalışmalarını bu riski gözeterek sürdürdüğünü ifade etti.
4: Buradaki bina 1987 yılında yapılmış, zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, 6 katta da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Arkadaşlarımız görevinin başında, AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerin destekleriyle çalışmalar devam ediyor.
3: Çöken bina ile ilgili dikkat çeken bir başka bilgiyi ise Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen paylaştı.
0: Evet, sabah 6.30 saatlerinde Devizli Mahallemizde bir binada yan yatma ve çökme ihbarı geldi ve biz de olay yerine geldik. Gördüğümüz binanın büyük ihtimalle kolon zayıflığı nedeniyle birkaç katın üst üste şey yapılması, patlanması. Bu yanında bir taraftan da binanın yan yatması belli bir açıyla. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren içeride yaşayanların büyük bir kısmı kurtarıldı.
3: Binanın yapımı, tadilatı ve kaçak katlarla ilgili süreçlerin soruşturma kapsamında incelenmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirtti. Kurum, enkaz altındaki vatandaşlara en kısa sürede ulaşmak için çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekiliyle iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Bir yandan enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer yandan binanın neden çöktüğü ve sorumlulukların bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Kıbrıs'ta batan gemideki kayıp kişileri yönelik arama çalışmaları aralıksız sürüyor değerli izleyenler. Aramalar sonucu iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmiş oldu.
3: Girne açıklarında batan gemi faciasında kayıp kişilere ilişkin aramalar sürerken yeni gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisindeki yolculardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Gün içinde yapılan arama çalışmaları sonucu bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılarak denizden çıkarıldı. Devam eden çalışmalar sırasında iki kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Ekipler cansız bedenlerine ulaşılan iki kişinin kimlik tespiti için DNA incelemesi başlattı. Geçtiğimiz pazartesi günü ulaşılan naaşa yapılan DNA incelemesi sonucunda cansız bedenin Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki 4 kayba ilişkin arama çalışmaları da devam ediyor. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos pazar günü hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada da batmıştı.
1: Artvin'in Hopa ilçesinde tır parkına yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştü değerli izleyenler. Heyelan'da bir kişi hayatını kaybetti, 8 tır ağır hasar aldı.
3: Artvin'de heyelan faciaya yol açtı. Heyelan, Hopa ilçesinde Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde meydana geldi. Heyelan'da yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken bir tanker yan yattı. Heyelanın bitki örtüsü ve altyapıda yol açtığı feci yıkım, bölgede adeta çok sayıda tırın birbirine girdiği bir zincirleme trafik kazasının havasını verdi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken yeni heyelanların yaşanması üzerine polis ve jandarma çevre güvenliği aldı.
1: Kayseri'den bir trafik kazası haberiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Kayseri'de iki işçi servisi ve bir iş makinesinin karıştığı trafik kazası ölüme yol açtı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
3: Kayseri'de iki işçi servisiyle iş makinesi çarpıştı. Kaza Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde iki işçi servisi önlerinde seyreden kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis araçları şarampole savrulurken kepçe de yan yattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, unke, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Servis şoförü Bahri'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İç gündemin diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler ve fon soruşturmasında yeni gelişmeler var değerli izleyenler. SPK hisse senetleri bir fon şirketine inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Detaylarını aktaralım.
3: Sermaye Piyasası Kurulu, Odin'e pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin incelemesini tamamladı. Buna göre kurul, Odin'e Solutions teknoloji paylarına yönelik incelemelerini tamamladı. 21 kişi hakkında söz konusu paylara yönelik işlemleri dolayısıyla suç duyurusunda bulundu. Bu kişilere 2 yıl boyunca işlem yasağı getirdi. SPK, adı geçen kişilerden sermaye piyasası lisansına sahip 16 kişinin tüm lisanslarını da iptal etti. Kurul tarafından işlemlerin ayrıntıları veya kişilerin elde ettiği menfaat tutarları açıklanmadı. Öte yandan SPK ayrıca suç duyurusu kararı verilen kişiler için etkin pişmanlık mekanizmasına da yer verdi. Açıklamada kişinin elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı tutarı 500 bin liradan az olmamak üzere kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına ödemesi gerektiği belirtildi.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Fon soruşturmasında mağdur yatırımcılar için beklenen ödeme takvimi açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcıya 8 Ekim'den itibaren yani bugünden itibaren ödeme yapılacağını, kanun teklifinin yasalaşması halinde ise Ekim ayında 1 milyon liraya kadar ana para ödeme öngörülerini açıkladı.
3: Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcıların beklediği ödeme takvimini açıkladı. Yılmaz, olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda bulunan 43.643 yatırımcıya ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu. Yılmaz, meclisin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren kanun teklifinin yasalaşması halinde, Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.
2: Yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
3: Yılmaz, el konulan veya müsaade edilen varlıkların satışından elde edilen gelirlerin de geri kazanım hesabına aktarılarak ödemelerde kullanılacağını açıkladı. Böylece tasfiye sürecinde yatırımcıların alacaklarının karşılanmasına yönelik farklı kaynakların devreye alınacağı belirtildi. Fon soruşturmasının adli boyutunda da önemli rakamlar paylaşıldı. Sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 85'inin tutuklu olduğu, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu, 81 kişiye ise yurt dışına çıkış yasağı getirildiği açıklandı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız.
3: Yılmaz, süreçte sadece yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesinin değil, sermaye piyasalarının genel sağlığının korunmasının da öncelikli olduğunu vurguladı. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasanın genelini zayıflatmayacağını, aksine potansiyel risklerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Medya ve sosyal medyadaki değerlendirmelere de dikkat çeken Yılmaz, yaşanan sorunun ne gereğinden fazla büyütülmesi ne de küçültülmesi gerektiğini söyledi. Sorunla ilgisi bulunmayan fonların ve yatırımcıların da zarar görmemesi için sağlıklı bilgilere dayalı değerlendirme çağrısı yaptı.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler ve ekonomiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme var sırada. Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği Batman Şube Başkanı Cemal Çetiş, faiz sistemin üretim, istihdam ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetiş, faiz sisteminin Türkiye'nin gündeminden kökten çıkarılması gerektiğini ifade etti.
5: Ekonomi durur, üretim durur, istihdam durur.
3: Haksiyat, Batman Şube Başkanı Cemal Çetiş, faiz sistemi hakkında eleştirilerde bulundu. Çetiş, faizin yalnızca ekonomik bir mesele olmadığını, toplumsal huzur ve dayanışmayı da etkilediğini ifade etti. Faiz sisteminin Türkiye'nin gündeminden kökten çıkarılması için çalışmaların vakit kaybetmeden başlatılması çağrısında bulunan Çetiş, insanların helalinden kazanç elde etmesi ve yardımlaşma anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.
5: Şimdi faiz başlı başına bir sorun. Yani gerçekten faiz olunca iş durur, ekonomi durur, üretim durur, istihdam durur. Çünkü insanlar işin helal haram boyutundan ziyade insanlar kolay para kazanma, paradan para kazanma mantığıyla gittiği zaman ne üretim olur, ne istihdam olur, ne insanlar alışveriş yapar. Herkes kendini faize kaptırıp bu şekilde paradan para kazanma peşine düşer. Bu da sonu itibariyle çok pişman, çok sıkıntı verici hem ekonomi için, hem devlet için, hem millet için, hem esnaf için öngörülmez bir karanlığın dibine yuvarlanmak demektir.
3: Çetiş, hükümetin faiz konusunda adım atması gerektiğini vurguladı.
5: Hükümeti yönetenlerin eğer gerçekten bu ülkenin menfaatını, huzurunu istiyorlarsa ki istiyorlardır, mutlaka faiz belasından kurtulmaları lazım. Yani dünya ekonomisine diyor diye değil. 100 yıldır bu faiz belası halkımızı emdi. Bazı insanlar görüyoruz son zamanlardaki intihar olaylarını görüyoruz. Özellikle bu son fon krizinde insanların nasıl acımasızca insanları sömürdüğünü, nasıl milyar dolarları alıp yurt dışına kaçtıklarını, yetki makam sahibi olanların nefsine nasıl yenildiğini ve insanların nasıl sömürdüğünü hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz.
3: Haksiyat Şube Başkanı konuşmasının sonunda faiz sisteminin Türkiye'nin gündeminden kökten çıkarılması için gerekli çalışmalar başlatılmalı dedi.

0: Şimdi de Gazze ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Gazze'de Siyonist işgal rejiminin 3 yıldır aralıksız süren saldırıları nedeniyle oluşan yıkım, ateşkesin üzerinden geçen zamana rağmen büyüklüğünü koruyor değerli izleyenler. Sivil Savunma Teşkilatı enkaz altında yaklaşık 8 bin kişinin naaşının bulunduğunu belirtirken, araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle bu naaşlara ulaşmanın mevcut şartlarda 8 yılı bulabileceğini açıkladı.
1: Gazze'de Siyonist işgal rejiminin 3 yıldır süren saldırıları sonucu yıkılan binaların

0: Merkezinden 14'ünün tamamen yıkıldığını belirten Basal, ekiplerin bazı görevlere yürüyerek gitmek zorunda kaldığını söyledi. Şu anda yoktan çalışıyoruz. Çok büyük bir çöküş yaşanıyor ve elimizde imkan yok. Saldırılar başladığında sivil savunma sistemi ilk günlerden itibaren çöktü. Ekiplerimiz, merkezlerimiz ve çeşitli noktalar doğrudan hedef alındı. 3 yıllık soykırım boyunca yaklaşık 1 milyon göreve çıktık. 148 sivil savunma çalışanımız hayatını kaybetti. 300'den fazla çalışanımız yaralandı ve araçlarımızın yaklaşık %90'ı tamamen tahrip edildi. Ateşkesin ilan edildiği dönemde enkaz altında yaklaşık 14 bin kişinin bulunduğunu aktaran Basal, sivil savunma ekiplerinin geçen sürede sadece 1000 kişinin naaşını çıkarabildiğini belirtti. Bugünse halen yaklaşık 8 bin kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Bir yılda 1000 cenaze çıkarıyoruz. 8 bin kişi için aynı şekilde devam edersek yaklaşık 8 yıla ihtiyacımız var. Ancak ekipman sağlanması durumunda bu süre önemli ölçüde kısalabilir. 10 iş makinesi, 10 kepçe ve enkaz taşımak için 30 araç temin edilirse belki bir yılda, en fazla 2 yılda enkaz altındakilerin tamamına ulaşabilirdik. Gazze'deki enkazlarda yalnızca ölülerin değil, saldırılar sırasında yaralı olarak enkaz altında kalan ve uzun süre müdahale edilemediği için hayatını kaybetmiş olabilecek kişilerin de bulunduğu belirtiliyor. Sivil savunma ekipleri erişimin kısıtlandığı sarı bölgelerde de büyük bir bilinmezlikle karşı karşıya. Gazze'nin kuzeyi, Şucaiye, Tufa, Refah ve Han Yunus'un bazı kesimlerinde enkaz altında 4000'den fazla kişinin bulunabileceği tahmin ediliyor. Gerçek bir felaketle karşı karşıyayız. Gazze'deki insanlara dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insanlar gibi muamele edilmesi gerekiyor. Gazze halkının maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi ve temel hizmetlerin yeniden sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Temel hizmet mekanizmalarından yoksun bir toplum kendisini koruyamaz. İnsanların hayatını kurtarmak ve enkaz altındaki cenazeleri çıkarmak için gerekli araç ve ekipmanların Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor. Basal, sarı bölgelerdeki çalışmaların sadece naaşların çıkarılmasından ibaret olmadığını, aynı zamanda tonlarca molozun kaldırılması ve detaylı arama yapılması gerektiğini belirtti. Gazze'deki yıkımın boyutu, sivil savunmanın imkansızlıkları ve enkaz altındaki binlerce naaş, felaketin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
1: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte hem iç hem de dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.
2: İnanç esaslarından ibadetlere, güzel ahlak...
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa...
4: Çağrı FM.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair...
4: Çağrı FM.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala...
4: Çağrı FM.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Diyarbakır'ımızla ilgili bunları biliyor musunuz?
2: Kurt İsmail Paşa Camii. 1869-1875 yılları arasında Diyarbakır'ın valisi Kurt İsmail Paşa tarafından kardeşi Medet Bey adına yaptırılmıştır. Mimari belli olmayan cami, Dağ Kapı semtini Seyran Tepe'ye bağlayan yol üzerindedir. Sur dışında yapılmış ilk yapı olan Kurt İsmail Paşa Camii, sur içerisindeki diğer camilerden çok farklı tasarlanmış, tek katlı, kargih malzeme kullanılmıştır. Plan itibariyle cami mimarisinden çok türbe mimarisini anımsatmaktadır. Yapı sekizgen bir ana mekan ve bu mekanı sekizgen olarak çepeçevre çeviren bir revaktan meydana gelir. Yapının minaresi beden duvarına oturtulmuş bir şekilde Diyarbakır'daki diğer minarelerden farklı olarak inşa edilmiştir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık Ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız?
7: Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun, Allah Resulüne salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize hayırlı vakitler, hayırlı günler diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim, bir istek saati programıyla sizlerleyiz. Bugün Gaziantep Kervan FM stüdyolarından sesleneceğiz. 10 kardeş radyo olarak yayınımızı gerçekleştireceğiz. Hayırlara vesile olsun diyoruz ve Bismillah diyerek başlıyoruz.
1: Yasin yandı, yürek yandı, can yandı.
0: Evet, Gaziantep'ten Kervan FM olarak programımızı gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Adana'dan Vuslat FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Bingöl'den Bingöl FM, Batman'dan Aksa FM, Mardin'den Cemre FM, Van'dan Serhat FM, Siirt'ten Botan FM ve İngiltere Londra'dan Davet FM'in kıymetli dinleyicileriyle bizlerle bu güzel buluşmada, istek saatinde efendim, gönüllerin bir araya geldiği, duaların buluştuğu, birbirlerini tanımayan kardeşlerimizin birbirine dua vesilesi olduğu bu güzel programda bir aradayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız inşallah. Ve çalınan fon müzikten de hareketle anlayacağınız üzerine efendim, Ekim ayındayız. Gerek 6-8 Ekim şehitlerini yad etme noktasında, gerekse de tabii biz 7 Ekim olarak Aksa Tufanı ifade ediyoruz ama aslında Siyonistlerin Gazze'li Filistinli mazlumlara yönelik zulmü sadece 7 Ekim'den bu yana değil, 1948'den bu yana devam eden bir zulüm. Bu vesileyle hem 6-8 Ekim şehitleri olan Şehit Yasin Bölü arkadaşlarını yad edeceğiz, rahmetle yad edeceğiz. Onlarla ilgili duygu ve düşüncelerimizi aktaracağız. Bu anlamda sizden de mesajlar bekliyoruz efendim. Ve yine aynı şekilde Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizi, ki onlar aslında her an, her programda, her platformda gündemimizde olan bir mesele. Ama şu günlerde, şu aylarda biraz daha yıl dönümüne binaen, daha çok üzerine durarak, daha çok paylaşımda bulunarak, daha çok hassasiyet oluşmasına vesile olacak söylemlerde bulunmak adına efendim, bugün istek saatimizi bu iki konu üzerine şekillendireceğiz. Tabii sizden gelen o eserleri de yayına vermeye gayret ederek efendim, güzel ve dolu bir program olmasını temenni ediyoruz.
1: Yandı yürek, yandı can, yandı Yasin, yandı yürek, yandı can.
0: Evet, Yasin yandı, yürek yandı ve can yandı. Evet, Şehit Yasin mecazen değil, gerçekten yandı. Binadan atıldı, üzerinden araçla geçildi, vücudu parçalandı, benzin döküldü, ateşe verildi efendim. Bu cümleleri söylemek dile kolay değil. Her söz aynı kolaylıkla dilden çıkmıyor değerli dostlar. O yüzden bazı şeyleri ifade ederken insan zorlanıyor hakikaten. Özellikle o günün atmosferini hala insan zihninde hissederken yaşananların ne kadar zor olduğunu, Şehit Yasin'in katledilişi, onunla birlikte arkadaşlarının katledilişi ve işin daha acısı ne biliyor musunuz değerli dostlar? Katledilen bu değerli insanlar, bu değerli şahsiyetler, bu şehitler, yani bir fakirin yüzündeki tebessüme vesile olabilmek düşüncesiyle yola çıkmışlardı ama maalesef vahşice katledildiler efendim. Bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Allah-u Teala mekanlarını cennet eylesin. Onların bizlere bırakmış olduğu bu kutlu davayı binler Yasinlere, binler Riyadlara, binler Hüseyinlere, Hasan Gökgözlere vesile kılsın diyoruz efendim.
1: Yasin yandı, yürek yandı.
0: Ve onlara ithafen efendim, onlara güzel bir eserle giriş yapacağız. Bir şiir seslendirmesi olacak değerli dostlar. Engin Noyan'ın yorumuyla güzel bir şiir seslendirmesi olacak. Yasin'im diyecek efendim. Bu güzel eserle programımıza başlayacağız. Akabinde sizden gelen eserler doğrultusunda devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Ya Samet, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, yerden göğe kadar şehitsin. Adına ellerinden açılan gök şahit. Sen o cennet zeytini gözlerini açtığında baban kitabı açtı. Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Annen bağrına bir seni, bir de Ahmet'in yağmurlarını bastı. Bastı ki senin başın o sinede ayetlerle yaşarsın. Sen tuzu gözyaşında değil, annenin çorbasında severdin Yasin. Sen suyu secde öncesi yüzüne çarptığında severdin. Baban Ahmet'in yoksulu fırıncı Fikri Usta. Sense onun en taze ekmeğiydin. Ve kardeşlerin Yasin, sen onların akşam ezanıydın. Sen eve dönerdin, onlar sana. Şimdi kime dönsünler Yasin? Sen ki yerden göğe kadar şehit.

Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Sen de bilirsin ki zalimler kitabı bilmez. Ya Kahhar, ya Samed, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Yiğitliğine biz şahidiz, şehadetine sen. Seni adından vurdular Yasin. Seni yoksulun ocağı da rahmete doysun diye dağıttığın kurban etinden vurdular. Sen neyin zenginiysen biz onun yoksuluyuz. Bize merhamet dağıt. Bize vicdan dağıt. Bize cesaret dağıt. Bize kardeşlik dağıt. Sen de bizi yoksulluğumuzdan vur Yasin.

0: Sen Mus'ab bin Umeyr'i tanırsın Yasin. Sen İslam sancağının alnı yere değmesin diye canını zalimin eline lime lime veren Mus'ab'ı tanırsın. Sancağı göğsüne saplayıp cennette bile yere düşürmeyen Mus'ab'a bizden selam söyle Yasin. Annenin öptüğü başını dağıttılar Yasin. Babanın sen uykudayken dua ile örttüğü bedenini ateşe verdiler Yasin. Kardeşlerine oyun olan sırtından sırtlanlara yol yaptılar Yasin. Gök seni kanlı kanadından, annen ayağındaki beninden tanıdı. Annene sadece bebekken öptüğü bir benim kaldı. Allah da seni şehadetinden tanısın Yasin.
1: Yürüsen güzel çocuk.

0: olsun.
1: Ya Samet, kardeşlik sancağını yere düşürmeyen Ahmet'in musabına ve o kutlu arkadaşlarına şahit ol. Biz bu yiğide yerden göğe kadar şahidiz Rabbimiz. Şahidiz Rabbimiz. Şahidiz. Ve ey zalimler, bizi faniliğimizden vurabilirsiniz. Ama kardeşliğimizden asla. Kardeşliğimizden asla.

0: Efendim Engin Doyan'dan dinledik Yasin'in şiiri, manidar güzel bir eserdi efendim. Ve devam ediyoruz kardeşlerimizden gelen mesajlarla. Esselamu Aleyküm, hayırlı ve bereketli yayınlar dileriz. Ve Aleyküm Selam, teşekkür ediyoruz bil mukabele. Kalp insanın ta kendisidir. Dil bedenin aynası ve hatta direksiyonu gibidir. Kalbimizden geçeni dil dışa vurur. Bunun sonucu beden, yani insan ya iyi görünür veya kötü görünür. Bu nedenle kalbimizden geçirdiklerimiz temiz ve güzel olmalıdır. Ebu Bilal. Sıradaki eser tüm inananlara gelsin. Selam ve dua ile huzur içinde kalınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Kan mı düşmüş ya seni?
0: Ve bir başka mesajımızla devam edelim. Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den bizlere ulaşmışlar. Tufanın 3. yılında, Aksa Tufanın 3. yılını kastetmiş kardeşimiz, evet. Mazlumun ve direnişin kalesi Gazze'ye bin selam olsun. Gazze sadece bir coğrafya değil, uyanışın, direnişin ve insanlığa gönderilen en acı ama en hakiki tebliğin adıdır. Gözyaşlarımız duaya, duamız zafer gününe duruyor demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim, güzel bir paylaşım olmuş. Gözyaşlarımız duaya, duamız zafer gününe duruyor. Evet. Şu cümleyi de bir kez daha okumak istiyorum. Gazze sadece bir coğrafya değil, uyanışın, direnişin ve insanlığa gönderilen en acı ama en hakiki tebliğin adıdır. Hakikaten öyleydi. Gazze insanlığın uyanışına vesile oldu. Özellikle Avrupa'da binler, on binler insan Gazze için meydanlara indi. Gazze insanlığı ayağa kaldırdı, hamdolsun. Evet, bir mesaj daha okuyalım. Esselamu Aleyküm. Ankara'dan Büşra Erden, hayırlı yayınlar. Gazze'ye, Filistin'e ve benim için çok değerli bir insan için de dua eder misiniz? Fadıl Aydın'dan özledim seni, seni eserini çalar mısınız demiş efendim. Fadıl Aydın'dan ey sevgili eserini inşallah yayına vereceğiz. Ve şöyle mesajlara bakalım. Kardeşlerimiz mesajlarını atmaya devam ediyor. Efendim bir eser verelim. Fadıl Aydın'dan dinleyeceğiz. Eserden sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.21'i gösteriyor. İstek saatindeyiz. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. 0552 334 9370 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Ve bugün özellikle 6-8 Ekim şehitleri üzerine, tabii ki yine aynı şekilde Filistin'i, Gazze'li ve Aksa tufanı üzerine konuşacağız dedik. Bu anlamda kardeşlerimizin paylaşımları geliyor, hamdolsun. Teşekkür ediyoruz efendim ve bir mesajla devam edelim. Esselamu Aleyküm, Diyarbakır'dan Tuğba Ezme. Aleyküm selam efendim. İsmail'den Ah eseri tüm Gazze kardeşlerimize, El Kassam mücahitlere, Yusuf Yabilere, ortak radyo çalışanlarına, dinleyicilere, yeğenlerim Ruhullah, Emrullah, Mustafa Kadir'e armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a selamlar.

0: Ve devam ediyoruz efendim. Sıradaki eserimize geçeceğiz. İsmail Erbay'dan dinleyeceğiz sıradaki eserimizi. Akabinde buradayız efendim.
1: Ya Rabbi, yolundan ayırma bizi. Ellerimiz açık, boynumuz bükük. Sana teslimiz, sana.

Evet değerli dostlar, saatlerimiz 14.27'yi gösteriyor. İstek saatindeyiz efendim. 0552 334 93 70 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamun aleyküm demiş bir kardeşimiz. Ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz ve çocuklarım Zeyt, Mervan ve Meva'ya şehitler kervanından Umut Doğdu Güneş gibi parçasını armağan ediyorum. Onları çok seviyorum demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Diyarbakır'a selamlar olsun. Bu eseri inşallah sıraya almış olalım. Yine Yasin'le ilgili Şehit Yasin ve arkadaşlarını yad etme adına güzel bir eser var sırada. Grup Vahdet'ten gelecek efendim. Yasin'im diyecek. Ardından buradayız efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Efendim Grup Vahdet'ten dinledik Yasin'im dedi ve devam ediyoruz. Esselamu Aleyküm Batman'dan Hamza. Aleyküm Selam. Batman'a selamlar olsun efendim. Kurye olduğum için mesajları kopyalayıp atıyorum. Önemli değil kardeşim, mesaj atman dahi bizim için kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Şehit rehberim memleketinden Mustafa Altıntop'tan Selam Tofane ve eserini istiyorum. Eser radyo başından dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına ve Yusufi Medrese'de bulunan abilere ve ailelerine. Ve oğlum Ali Haydar'a gelsin demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir paylaşımı var kardeşimizin. Onu da aktaralım inşallah. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Özellikle Filistin'e dair, Gazze'ye dair bu söz hakikaten kıymetli ki her daim, her devirde bilinmesi ve unutulmaması gereken güzel bir paylaşımdı. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Evet, sıraya da Mustafa Altıntop'tan bir eser aldık efendim. Selam eserini almıştık. Onu inşallah yayına vereceğiz. 0552 334 93 70 hattından da mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Özellikle Filistin'i, Gazze'yi unutmayalım efendim. Dünya mazlumlarını unutmayalım ve tabii ki 6-8 Ekim şehitlerini rahmetle yad ettiğimiz şu günlerde bu anlamda da paylaşımlarınızı bekliyoruz değerli dostlar. Duygu düşüncelerinizi bekliyoruz aslında. Ve şunu da ifade edelim. Özellikle yazacağınız o paylaşımlar, o söylemler ki Filistin'e dair söylemler için ifade edelim. Adeta oradaki kardeşlerimize sesimiz ulaşsa onlara neler söylemek isteriz düşüncesiyle oradaki minik kardeşlerimize, evlatlarımıza, annelerimize, o mücadele eden yiğitlere söylemek istediğiniz bir sözünüz olsa ne söylersiniz diye ekleyelim efendim. Bu anlamda inşallah paylaşımlarınızı bekliyoruz değerli dostlar.
1: Hamza gibi paramparça bedenin feryadeti.
0: Saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor efendim. Sırada Mustafa Altıntop'tan bir eser gelecek. Eserden sonra tekrar buradayız.

Efendim, Mustafa Altıntop'tan dinledik Selam eserini ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Bakalım ki kim bize nereden ulaşmış efendim. Mardin'den Ahmet Yılmaz kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Ender Tekin'den Can Dediğin Nedir Kardeş eserini istiyorum. Bu eseri başta 6-8 Ekim'de şehit olan Şehit Yasin Börü arkadaşlarına, Filistinli yiğitlere armağan ediyorum demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hem Şehit Yasin Börü arkadaşlarına hem de Filistinli o yiğitleri unutmamak adına kıymetli, değerli efendim. Farklı bölgeler, farklı tarihler ama inanın Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarının davasıyla bugün Gazze'li Filistinli o yiğitlerin davası aynı. Aynı minvalde, aynı nihayette bir araya geliyorlar efendim. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve şöyle iletişim bilgilerini hatırlatalım. Sıradaki eserimize geçeceğiz. Ender Tekin'den Can Dediğin Nedir Kardeş eseri olacak. Çünkü bu eser biraz uzun. Hemen geçelim efendim. Vakti değerlendirmek adına 0552 334 93 70 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim ve sıradaki eserimize geçelim efendim. Mikrofonu Ender Tekin'e verelim. Can Dediğin Nedir Kardeş diyecek. Acıklı güzel bir eser efendim. Akabinde buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Can dediğin nedir kardeş dedi. Ender Tekin'den dinledik efendim. Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarını anlatan güzel bir eserdi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 14.52 gösteriyor. Gaziantep Kervan FM stüdyolarından 10 kardeş radyo olarak istek saatimizi gerçekleştiriyoruz. 0552-334-9370 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Şanlıurfa'dan Fırat Demir kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Ahmet Savran'dan Uyan Artık Müslüman eserini istemişler. Bu eseri Filistinli Gazze'li kardeşlerimize armağan ediyorum. Dünya mazlumlarına armağan ediyorum ve 6-8 Ekim'de şehit olan Şehit Yasin Börü arkadaşlarına armağan ediyorum demiş kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Filistinli yiğitleri unutmamak, onlara eser armağanda bulunmak güzel, kıymetli. Şahsen ziyadesiyle mutlu oluyorum efendim. Çünkü Filistin'e dair her paylaşım bu şuuru, bu bilinci, bu hassasiyeti biraz daha diri tutmaya vesile oluyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'ya selamlar olsun diyoruz. Allah Allah, Allah Allah, Allah. Evet, Uyan Artık Müslüman diyecek Ahmet Savran efendim. Güzel bir eser. Özellikle mevcut şu an ümmetin durumuna binaen Uyan Artık Müslüman diyoruz efendim. Allah-u Teala birlik ruhunu Müslümanlar arasında ümmet olma şuurunu bizlere nasip ve müessir eylesin diyoruz efendim inşallah. Ve sırada bu güzel eserle yayınımıza devam ediyoruz efendim. Bizden ayrılmayın. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ahmet Savran, Uyan Artık Müslüman diyecek. Ardından buradayız efendim.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Uyan artık ey Müslüman dedi. Evet artık uyanalım. Böyle bir ümmet olma ruhunu hissedelim. Müslümanın Müslümana ihtiyacı var efendim. İnanın. Hele ki şu zamanda şu ümmetin böyle paramparça olduğu, dünya mazlumlarının çektiği acıların, sıkıntıların yaşandığı bir dönemde artık birlik olma zamanı efendim. Bir olalım, gerçekten o ruhu yakalayalım ki zalimlere karşı güçlü bir duruş sergileyelim efendim. Evet, devam ediyoruz efendim. Esselamu Aleyküm demiş. Her gün uyandığımda bu güzel gökyüzünü bana görme fırsatını bahşeden Rabbim, yarattığın her canlı, yaşattığın her his öylesine içten ve öylesine özel ki sana inanan nasıl hayata küser demiş. Bir paylaşımla giriş yapmış kardeşimiz efendim. Kim kardeşimiz tanıyalım. Ankara'dan bizlere ulaşmış Ömer II. Ankara'ya selamlar olsun efendim. Bu güzel paylaşımından dolayı da teşekkür ediyoruz. Bir kez daha okumak istiyorum. Çok kıymetli, güzel bir paylaşım efendim. Her gün uyandığımda bu güzel gökyüzünü bana görme fırsatını bahşeden Rabbim. Yarattığın her canlı, yaşattığın her his öylesine içten ve öylesine özel ki sana inanan nasıl hayata küser efendim. Evet. Devam edelim kardeşimizin mesajına. Tüm ortak radyo çalışanlarına ilk önce dedemin selamlarını, sonra selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam efendim. T tipi cezaevinde olan dedem Lami, dedem Hamza, dayım Şaban, amcam Cemal'in ellerinden öpüyorum. Rabbim tez vakitte onları ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açsın inşallah. Şehit Resul eseri öncelikli radyo çalışanlarına ve tüm İslam ümmetine armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yalnız kardeşimizin istemiş olduğu bu eser, Şehit Resul eseri, bir hafta içerisinde yayına verildiği için aynı eseri, son bir hafta içerisinde çalınan eseri tekrar vermiyoruz. Bu anlamda bizi mazur görün efendim. Amacımız daha farklı, daha güzel. Yani her eserimiz güzel, bütün eserlerimiz güzel ama farklılığı artırma anlamında son bir haftada çalınan eserleri tekrar vermemeye gayret ediyoruz. Bu yüzden farklı bir eser seçtik efendim. Grup Ümmet'ten Bilal Evlade Resul diye bir eser olacak. Kardeşimiz kabul buyursun diyoruz efendim. Ve bir başka mesajla devam edelim efendim. Nereden bize ulaşmışlar efendim? Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşimiz selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam efendim. Hayırlı yayınlar dilerim. Grup Ümmet Muhammed Ata eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Siz değerli Kervan FM ailesi ve sevenlerine selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii kardeşlerimiz bazen bulundukları şehirlerde olması hasebiyle o şehirdeki kardeş radyonun ismini yad ediyor ama şimdi öyle bir aklıma geldi. Bazen Diyarbakır'dan yazan kardeşlerimiz Şahre FM diye ifade ediyor. İşte Gaziantep'ten Kervan FM, Mardin'den Cemre FM ama şunu ekleyerek kardeşlerimizin mesajını süslemiş olalım efendim. Sadece Kervan FM değil, diğer bütün kardeş radyolara da armağan edelim. Çalışanlarına, dinleyicilerine armağan etmiş olalım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir paylaşımı var kardeşimizin, bilgilendirme anlamında güzel bir paylaşıma benziyor efendim. Hemen okuyalım. Hazreti Peygamber Hira mağarasında vahiy meleğinin sesini işitip kendisini de görünce korkusundan titremeye başlamış. Hemen ailesine gelerek beni örtün, beni örtün demiş. Bunun ardından ey örtüsüne bürünen hitabıyla başlayan Müddessir suresinin ilk 5 ayeti inmiştir. Örtüsüne bürünen ifadesine mecazen bakıldığı zaman bu ağır görevi yüklenen anlamı da verilmiştir. Kalk uyar emri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak tevhid dinini ve Allah'ın mesajlarını insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilişinin ilanıdır. Efendimiz bu emri aldıktan sonra insanları tevhid dinine çağırmaya başlamış, son nefesine kadar da bu görevini sürdürmüştür. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir emri Allah'ın birliğine iman ve ona kulluk esasını ortaya koymaktadır. Hemen ardından gelen elbiseni temiz tut emri ise Hazreti Peygamber'in maddi olarak elbisesinin necaset ve benzeri pisliklerden temiz tutması, manevi olarak da güzel ahlakla bağdaşmayan davranışlardan nefsini arındırması anlamında yorumlanmıştır efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Müddessir suresindeki bu ayeti anlama noktasında güzel bir paylaşım olmuş efendim. Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Evet, istemiş olduğu esere de bakalım. İnşallah sıraya almaya çalışacağız. Zamanımız el verdiği sürece efendim. Ne demiş? Grup Ümmet'ten Muhammed Ataketme eserini istemiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, repertuarımızda sırada ne olacak efendim? Grup Ümmet'ten dinleyeceğiz. Bilal-i Evlad-i Resul diyecek efendim. Bu güzel eseri inşallah dinleyelim. Akabinde buradayız efendim. 10 Kardeş Radyo olarak istek saatindeyiz. Bizden ayrılmayın.

Efendim Kürtçe güzel bir eser dinledik. Bilal-i Evladi Resul dediği grup Ümmet'ten dinledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Esselamu Aleyküm, ben Adana'dan İzzet. Aleyküm Selam. Ebu Ubeyde eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, El Kassam Tugaylarına, Hamas'a ve Filistin'e armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimizde Abdülbaki Kaçar'dan gelecek. Selam Ebu Ubeyde diyecek inşallah. Efendim Diyarbakır'a uzanıyoruz. Esselamu Aleyküm. Diyarbakır TTP kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek ve İsmail Can'a şehitler kervandan ey imamımız ilahisini armağan ediyorum. Sizi çok özledim. Rabbim bir an önce bizi kavuştursun inşallah. Selam ve dua ile demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, kardeşlerimizin mesajları geliyor. Bir mesaj da okuyalım efendim. Hepsini yetiştirmeye çalışacağız. En azından zamana dağıtmak adına. Batman Kozluk'tan Şüheda kardeşimiz bizlere ulaşmış. Hayırlı yayınlar demiş. Sıradaki eseri şu an dernek temizliği yapan bacılarımız Fecriye, Aynur, Yeter ve Selime'ye gelsin demiş efendim. Hayırlı çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Evet. Saatlerimiz 15.08'i gösteriyor efendim. Abdülbaki Kaçar'dan Selam Ey Ebu Ubeyde eseri olacak sırada. Bu eseri Filistinli kardeşlerimize de armağan etmiş olan ve şu an bizleri dinleyen tüm kardeşlerimize, 10 ortak radyo dinleyicilerimize armağan edelim efendim. Eserden sonra tekrar buradayız efendim. Ey Ebu Ubeyde diyecek selam sana.

0: وصيتك يا رسول الله للأقصى حملنا وعهد الله ما نترك حملنا يا يابا ولا محتل ولا محتل يبقى في حملنا.
1: Selam Ebu Ubeyde dedi efendim. Abdülbaki Kaçar'dan dinledik ve devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 15.14'ü gösteriyor. Maşallah istek saatine de vakit hızlı geçiyor efendim. Güzel dakikalar, güzel anlar. Selamun aleyküm demiş. Hayırlı yayınlar. Ben Siirt'ten Ayşe. Aleyküm selam Siirt'e, selamlar olsun efendim. Muzaffer Güller'den bir ilahi istiyorum. Botan FM çalışanlarına, tüm kardeş radyolara gelsin. Allah'ım sen Filistin'deki kardeşlerimize yardımcı ol. Onları bu esaretten kurtar. Amin, amin, amin demiş. Kardeşimiz Allah kolaylıklar versin demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve bir paylaşımı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kimseyi peşinden 3 şey takip eder. Aile, aile çevresi, mal ve yaptığı işler bunlardan. Orada herhalde bir ufak bir yazım yanlış var değerli dostlar, tekrar okuyacağım. Ölen kimseyi peşinden 3 şey takip eder. Aile, çevresi, mal ve yaptığı işler. Aslında aile ve çevresinden kastı, evet, onu defneden kişiler anlamında. Evet, aile, çevresi, mal ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner. Biri ise kendisiyle birlikte kalır. Aile, çevresi ve mal geri döner. Yaptığı işler kendisiyle birlikte kalır diye güzel bir hadis paylaşmış bizimle. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, sıradaki eserimiz Muzaffer Güller'den gelecek. Eseri belirleme noktasına bize bırakmıştı kardeşimiz. Hangi eser olacak efendim? Senin Aşkın eseri olacak. Eski bir eser, güzel bir eser efendim. Ankara'dan bir kardeşimiz bizlere ulaşmış. Esselamu aleyküm. Ankara'dan Büşra Erden. Aleyküm selam efendim. Gazze'de, Filistin'e ve dünyanın dört bir yanında zulüm gören, evlerinden edilen, kucağında evladıyla çaresiz kalan tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbimizin katından bir rahmet, bir ferahlık ve acil yardımlar nasip eyle. Oradaki masum çocukların, yaşlıların, çaresiz annelerin ahını yerde bırakma. Senin sonsuz kudretinle derman ol. Evlerini başlarına yıkan, hayatlarını karartan zalimlere karşı onları yalnız ve yardımsız bırakma ya Rabbi demiş. Ve yine devam etmiş kardeşimiz, bizleri kardeşlerimizin acısıyla dertlenen, onların sesi ve duası olan sadık kullarından eyle. Filistin topraklarına, Mescid-i Aksa'ya ve Özgür Gazze'ye adaleti, huzuru ve kalıcı bir barışı en yakın zamanda ulaştır. Gazze ve Filistin her daim aklımızda demiş efendim. Teşekkür ediyoruz bu paylaşımından dolayı. Evet efendim, bir başka mesaj daha okuyalım. Mesajlarımız yoğun geliyor, yetiştirmeye çalışıyoruz. Saat 15.16 efendim, bir eser olacak sırada. Muzaffer Güller'den dinleyeceğiz. Bir eser, bir paylaşım daha okuyalım. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar demiş efendim. Diyarbakır'dan bir dinleyici olarak demiş. Aleyküm selam. Diyarbakır'a selamlar olsun oradaki dinleyicilerimize efendim. Sen ey şehit, özlemim var içimde. Bu eseri Filistinli kardeşlerime, Aksa'nın mücahitlerine ve mazlum 6-7 Ekim şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Zalimler için yaşasın cehennem, tüm müminlere, Yusufi abilerime, Filistin kardeşlerime, Çarefem ailesine, Rehber Terzi ailesine gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş efendim. Ve bir ayet paylaşmış. Nisa suresi 69. ayeti bizlerle paylaşmış efendim. Estauzu billah. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala bizi Allah'a ve Resulüne itaat eden kullarından eylesin ve ümmeti bir kez daha Allah'a ve Resul'e tam anlamıyla itaat etme noktasına getirsin ki şu an yaşadığımız çağda en çok kanı dökülen, mazlum ve mustazaf olan Müslüman kardeşlerimizin artık kurtuluşuna vesile olsun diyoruz efendim. Ki ümmet bir olursa, ümmet bir araya gelirse Allah'ın izniyle sadece Müslümanlar için değil, insanlık için kurtuluş olacak efendim. Efendim vakit kaybetmeyelim. Muzaffer Gürler'i dinleyelim. Senin Aşkın diyecek. Bizi eskilere götürecek güzel bir eser. Akabinde buradayız efendim. Görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim, Muzaffer Gürler'den Allah Resulü'nün aşkını anlatan güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Saatler 15.24, istek saatindeyiz. Hayırlı programlar. Yasin Börü ile ilgili bütün ilahileri dinledikçe ağlıyorum. Öyle çok sevdim ki bebeğimin adını Yasin koydum. Gaziantep'ten selamlar demiş. Oy ana kurban ilahisini istiyorum efendim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugüne özel özellikle fonlarımızı Şehit Yasin Börü üzerine seçtik. Arkadaşlarını ve kendisini rahmetle yad ediyoruz. Aynı şekilde Filistinli, Gazze'li yiğitleri de, mazlumları da unutmadık efendim. Evet, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Batman'dan Şeyh Mustafa Altuntop'tan Hevar Yasin'in eserini çalarsanız sevinirim. Bu eser mobil hattında bulunan 0168 plakalı kaptanı Feyzullah abiye gelsin, bir de herkese gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Batman'a selamlar efendim. Evet, 0552-334-9370 WhatsApp hattından da mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Selami Güneş'ten dinleyeceğiz efendim. Ana kurban diyecek yine. Şehit Yasin'i anlatan güzel bir eser olacak. Bu eseri aynı zamanda Batman'dan bizlere ulaşan Şeyhmus kardeşimize de armağan etmiş olalım efendim. Kendisi de yine Mustafa Altıntop'tan Hevar Yasin'in eserini istemişti. Bu eseri hem ona da armağan etmiş olalım efendim. Çünkü zamanı iyi değerlendirmek adına kardeşlerimizin eserlerini ortak noktada da buluşturmaya çalışıyoruz efendim. Evet efendim, Selami Güneş ana kurban diyecek efendim. Şehit Yasin'i anlatan güzel bir eser. Ardından buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, ana kurban dedi. Selami Güneş'ten dinledik efendim. Ve devam ediyoruz. Esselamu Aleyküm. Ben Adana'dan Alaaddin. Aksa Tufan'ın yıl dönümü dolayısıyla şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta İsmail Eniye, Şehit Komutan Yahya Sinvar, Muhammed At-Taife, Salih Haruri, Gür sesiyle Ebu Beyde ve tüm Aziz Kassam Tugaylarının şehitlerine gelsin. Aynı zamanda bir kurban bayramında fakirlere kurban eti dağıtırken şehit olan daha 16 yaşında Yasin Bölü ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Selam ve duayla demiş. Bu vesileyle Mustafa Karakaş ve Mehmet Ali Oğuz'dan Şehitlere Ağıt eserini istiyorum. Selam ve duayla demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. İnşallah sıradaki eserimiz bu olacak. Şehitlere Ağıt eserini dinleyeceğiz. Evet. Gazze'deki kardeşlerimizi görseydim. Biz tabii programın girişinde ifade etmiştik. Gazze'deki kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? Söyleyeceğiniz sözlerin, mesajların onlara ulaşacağını düşünerek duygu ve düşüncelerinizi aktarın demiştik. Kardeşimiz bu anlamda bir mesaj aktarmış efendim. Okuyalım bakalım. Evet, Gazze'deki kardeşlerimizi görseydim onlara şöyle derdim. Sizler cennet için ağır bedel öderken biz cenneti ucuz sanıyoruz. Sizler Gazze'de özgür iken burada dünyada zindandayız. Ayaklarımıza prangalar vurulmuş. Sizler canınızla, malınızla, çocuklarınızla cennete alırken biz aynı onlarla imtihan oluyoruz. Sevincinize sevinçliyiz, üzüntünüze üzüntülüyüz. İsrail'e attığınız Aksa tufanına çok sevindik. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Bize hakkınızı helal edin demiş. Çok teşekkür ediyoruz kardeşimize. Kardeşimizin müsaadesiyle şunu da eklemek isterim. Evet, duadan başka elimizden bir şey gelmiyoruz kısmını biraz değiştirelim efendim. Özellikle bu vesileyle bir kez daha değinmiş olalım. Efendim, boykot çok önemli, çok mühim bir mesele. Aslında bir yazarın ifadesiyle onları boykot etmek yerine istina dediği, yani onlardan istekle, arzuyla uzaklaşma. Şimdi boykot zoraki bir uzaklaşma gibi anlaşılıyor. Hani ben zaten onların üretmiş olduğu ürünleri veya onlara ait olan, onlara destek veren şeylerden uzak durmalıyım. Bana zararı olduğu düşüncesiyle uzak durmalıyım. Sadece zoraki olarak uzak değil aslında, bunu da ifade edelim. Yani dua ve boykot meselesini, yani onların destekçisi olan bütün firmaların üretmiş olduğu ürünlerden uzak durma, onlara alternatif ürünlerle hayatı idame ettirme diye ifade edelim efendim. Bu anlamda yine teşekkür ediyoruz kendisine bu güzel paylaşımından dolayı efendim. Saatlerimiz 15.34'ü gösteriyor efendim ve Şehitlere Ağıt eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eserden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
2: Vurulduğunu duydum Yasin'im. Oysa daha vurulma yaşında değilsin. Duydum ve bittim Yasin'im. Elinde yardım paketleri, elinde kurban etleriyle ayaklar altında çiğnenen güller, bıçaklarla doğranan, katledilen, üstüne benzin dökülen güller. Oy Yasin'im, Yasin'im. Ne de güzel kokarsın, güzel kokarsın.

ne de barbarmış düşman. Sen, Hüseyin ve Hasan, insan kıtlığının yaşandığı bir yerde, zamanın gözlerinde

0: Turan hocamı da vurmuşlar. Sonra Riyad ve Cumali. Öyle birdenbire, öyle afansız gitmenin en acısını omuzlarımıza yükleyerek. Yok Yasin'im, öyle kolay değil yaşamak. Yaşamak bir kambur artık Yasin'im. Yaşamak soylu bir öfke. Yaşamak sabra çentik. Yaşamak ilmik ilmik. Yasin'i, Hüseyin'i, Cumali'yi, Riyad'ı, Hasan ve Turan hocayı hesaplamaktır. Var sen yaşayışını sürdür Yasin'im. Yaşamak Yasin'i anlamaktır. Yasin'i anlamaktır yaşamak. Yasin'i anlamaktır, Yasin'i anlamaktır yaşamak.
1: İstek Saati devam ediyor.

efendim Şehitleri Ağıt eserini dinledik. Güzel bir eserdi. Hem şiir hem de ilahi tonunda güzel bir potpourri eserdi efendim. Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarını anlatan o güzel eserle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii saatlerimiz 15.42 gösteriyor. Son bir eserle sizlere veda edeceğiz efendim. Hamdolsun güzel bir program oldu. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteliğimiz devam etti. Kardeşlerimizin istemiş olduğu eserleri mümkün olunca yayına vermeye çalıştık. Filistin'i ve Gazze'yi, tabii 6-8 Ekim şehitlerini, Şehit Yasin Börü arkadaşlarını da unutmamak adına mümkün olduğunca hem paylaşımlarınız hem de eserlerle bu iki önemli konu üzerinde durmuş olduk. Son eserimizde Nurullah Kuray'dan gelecek efendim, Karanfil diyecek. Bu güzel eserle inşallah programımızı nihayet erdireceğiz. Evet, son mesajlarımızı okuyalım efendim. Esselamu Aleyküm, iyi yayınlar. Ben Ahmet Yasin. Sıradaki eserleri Diyarbakır T3 cezaevinde A24 koğuşunda bulunan babam Serhat Öz Kaplan'a gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yürek yandı, can yandı, Yasin yandı yürek. Ve Gaziantep'ten bir kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Sıradaki eseri Nurullah Kuray'ı, yani Karanfil eserini istemişler. Bu eseri inşallah yayına vereceğiz. Sizleri dinleyen tüm dinleyicilere, özelde oğlum Abdülkerim'e ve kızım Narin'e armağan ediyorum ve Filistinli, Gazze'li kardeşlerimize armağan ediyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah bu son eserle programımızı nihayet erdireceğiz. Değerli dostlar, sürçülisan ettiysek affola, hamdolsun güzel ve istifadeli bir program oldu. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gerek mesaj atan, gerekse de sessiz dinleyici olmayı tercih eden kardeşlerimize teşekkür ediyoruz efendim. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştirdik. Filistin'i, Gazze'yi ve 6-8 Ekim şehitlerini unutmamak adına bu güzel programı en güzel şekilde dolu dolu geçirmeye çalıştık. Son eserimiz Nurullah Kuray, Karanfil diyecek efendim. Sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, selamet de diyoruz.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, ototeyp ve hoparlörleri, Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto Döşeme ve Aksesuar'da. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453-7225.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
8: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
9: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
5: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Kurtla köpeğin dostluğu. Köpekle kurt ormanda karşılaştılar. Kurt çok hastaydı. Öyle bitkindi ki ayakta zor duruyordu. Köpek ona acıdı. Dostum, neyin var? Çok kötü görünüyorsun.
1: Sorma köpek kardeş. Benim sonum geldi herhalde. Çok hastayım. Günlerdir bir şey yiyemiyorum.
0: Niye böyle düşünüyorsun kurt kardeş? Ben ne güne duruyorum? Biz seninle akraba sayılırız. Benim sahibimin düğünü var bu gece. Ben sana düğündeki ziyafetten bol bol yiyecek veririm. Köpek gerçekten de dediklerini yaptı. Kurdu bir güzel besledi. Kurt birkaç gün içinde eski sağlığına kavuşup güçlendi. Köpeğe teşekkür edip ormana geri döndü. Aradan çok uzun bir zaman geçti. Kurtla köpek yine bir gün ormanda karşılaştılar. Ama bu sefer de köpek çok kötü görünüyordu.
1: Kardeşim, ne oldu sana? Bu ne hal?
2: Kurt kardeş, başıma neler geldi bir bilsen. Sahibim yaşlandığım için beni evden kovdu. Yerime daha genç bir köpek aldı. Çok yaşlandım. Burada ormanın bir köşesinde ölmeyi bekliyorum.
1: Canım dostum, sen benim canımı kurtarmıştın. Hiç unutur muyum? Senin sahibinin minik bebeği vardı, değil mi? Sen bana o bebeğin kaldığı odayı gösterirsen sana yardım ederim.
0: Odanın yerini öğrenen kurt eve girip bebeği kaçırdı. Bebeğin yerinde olmadığını fark eden ev halkı deliye döndü. Hemen ormana doğru koşup bebeği aramaya başladılar. Bir de ne görsünler? Evden kovdukları zavallı yaşlı köpek bebeği kurdun elinden almış getirmiyor mu? O kadar sevinmişler ki bebekle beraber köpeği de eve aldılar. Yaşlı köpeği o günden sonra tanımayan, duymayan kalmadı. O kadar meşhur olmuştu ki insanlar köpeklerine hep bizim yaşlı köpeği örnek gösteriyorlardı. Tabii kimse bu işin kurtla köpek arasında bir yardımlaşma olduğunu bilmiyordu. Bu iki dostun birbirlerine olan sevgileri ikisinin de hayatını kurtarmıştı.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
7: Hayırdır abi?
6: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
11: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
2: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
16: Doksanıncı bölüm. Sabah olunca esirler Resulullah Efendimizin önüne getirildi. İslam'ın baş düşmanlarından Nadır bin Haris, Peygamber Efendimizin bakışlarını beğenmemişti. İçine ölüm korkusu girdi. Çoktandır iyi tanıştığı Musab bin Umeyr'e, "Bana da arkadaşlarıma yapılanın aynısını yapması için dostuna rica ediver," diye yalvarmaya başladı. Nadir bir zamanlar Habeşistan'dan dönen ve kendilerini himaye edecek adam arayanlardan Musab bin Umeyr'i himayesini almış, şehre rahatça girmesini sağlamıştı. Şimdi o günleri hatırlatarak kendilerine yardımcı olmasını istiyordu. Fakat Nadir'in kırdığı yumurtanın sayısı 40'ı defalarca aşmış bulunuyordu. Musab da ona geçmiş günleri hatırlatıyor, yaptığı kepazelikleri sıralıyor, fakat Nadir mazlum bir insan gibi, eski günlerinde tertemiz yaşamış haysiyetli bir kişi gibi herkesin geçtiği köprüden geçme arzusunu tekrarlıyordu. Nihayet Resulullah Efendimiz emrettiler. "Kalk ey Ali, Nadır bin Haris'in boynunu vur." Hazreti Ali kalktı. Bu arada Miktat bin Esved atıldı. "Ya Resulallah, Nadir benim esirimdir. Biliyorsun fakirim. Onun karşılığında bir miktar dünyalık edinmeyi düşünüyorum." Fakat Peygamber Efendimiz emri tekrarladı. Bunun üzerine kınından şiddetle sıyrılan bir kılıç havada yere paralel bir kavis çizdi ve daha sonra Nadir'in boynuna dolandı. Boğuk fakat canhıraş bir feryat duyuldu. Bir saniye sonra top gibi yuvarlanan bir baş, külçe gibi yere serilen bir vücut ve oluk gibi fışkıran kan vardı ortada. Böylece ömrünün son 10 yılını Allah'a ve Resulüne düşmanlıkla geçiren Nadr'ın hayat defteri türülmüş, dünyayla ilgisi kesilivermişti. Yere yıkılan vücut bir iki defa çırpındı. Yuvarlanan kellenin üzerinde kasılmalar, titremeler görüldü. Nadr'ın vücudu daha sonra toprağa düşmeden azap melekleri de onun etrafını sarmış. Artık hiçbir şeyin onun isteğine bırakılmayacağı bir alemin hükmünün yürüdüğü belli oluvermişti. Resulullah Efendimizin evlatlığı Zeyd'i kendi devesine bindirdi. Yanına Abdullah bin Revaha'yı verdi ve Medine'ye müjdeci olmak üzere gönderildi. İki arkadaş Medine'ye doğru ilerlerken yürekleri verecekleri müjdenin sevinciyle doluydu. Irk-ı Zübya denilen yere geldikleri zaman Resulullah Efendimiz mola verilmesini emrettiler. Bir müddet dinlendikten sonra oradan ayrılırken Asım bin Sabit, Peygamber Efendimizin kendisine seslendiğini duydu. ''Emret ey Allah'ın Resulü!'' dedi. ''Kalk ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın boynunu vur.'' Bu sözü duyduğu zaman Ukbe'nin benzi sarardı. Dizlerinin bağı çözülür gibi oldu. ''Ya Muhammed, bana da herkese yaptığın gibi yap. Onları öldüreceksen beni de öldür. Onlardan kurtuluş akçası alacaksan benden de al. Hem beni öldürürsen küçüklere kim bakacak? Sen onları Allah'a bırak ve cehenneme girmene bak.'' Daha sonra Asım ikinci bir emir üzerine Ukbe'nin boynuna indirdi kılıcını. Ukbe'nin vücudu bir tarafa, başı başka bir tarafa doğru yuvarlandı. Böylece Server-i Enbiya Efendimizin azılı bir düşmanı daha dünyaya veda etmiş, yaptıklarının cezasını çekmek üzere ahiret alemine gönderilmişti. Kendisine herkese yapılanın yapılmasını arzu eden Ukbe, bu isteğinde başkaları gibi davranmayı becerebilmiş miydi? O güne kadar işlenmesini hiç düşünmediği vicdanını neden o gün işletme hevesine kapılıyordu? Bir zamanlar Kabe'de namaz kılan peygamberin üzerine deve işkembesini koyarken bu vicdan hiç işleme hevesine kapılmamıştı. Bu arada Utbe ile savaşırken yaralanan ve gittikçe ağırlaşan Ubeyde de son nefesini vermiş, Cenab-ı Mevla'nın huzuruna Bedir şahidi olarak varmıştı. Osman bin Affan, Bedir Harbi'ne Resulullah Efendimizin emriyle katılmamıştı. Son günlerde hastalığı gittikçe artan hanımı Rukayye'nin yanında ve hizmetinde bulunma görevi verilmişti ona. Ramazan ayının son 10 gününe girilmiş bulunuyordu. Resulullah Efendimiz gideli beri 15 günü geçmiş fakat henüz bir haber alınmamıştı. Hasta yatağında inleyen Rukayye artık bu hastalıktan kalkacağına, tekrar sıhhatli günlere kavuşacağına pek ümitli değildi. İstediği tek şey sevgili babasını bir daha görebilmek, son nefesini onun gül yüzüne baka baka verebilmekti. Henüz 22 yaşlarındaydı. Ömrünün son 10 yılını çile üzerine çileyle geçirmiş, nihayet Medine'ye rahat bir nefes almak imkanı bulmuştu. Bu defa da yakasına yapışan ve almayınca gitmeyecek olan hastalığın pençesine düşmüştü. Hazreti Osman her eve geldikçe, ''Babamdan bir haber var mı ki?'' diyen gözlerle karşılaşıyor ve bir müjde verebilme arzusuyla kıvranıyor fakat gidenlerden hiçbir haber alamıyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz'den haber var diyerek girdi içeriye. Fersiz gözlerde bir ışık yandı. Solgun yanaklara bir renk gelir gibi oldu. Hazreti Osman anlattı. Resulullah Efendimiz ordusuyla birlikte Bedir mevkiine kadar varmış. Kervan daha önce geçip gittiği ve onları korumak üzere yola çıkan Kureyş ordusu da Bedir'e geldiği için bir muharebe kaçınılmaz hale gelmiş. Peygamber Efendimiz'e yardım etmek üzere gelmekte olan Huzeyfe ve babasını müşrikler yakalamışlar. Müslümanlara yardım etmeyeceklerine dair yemin ettirip bırakmışlar diyerek olanları anlattı ve sözlerine şöyle devam etti. Onlar da Efendimizin emri üzerine Medine'ye gelmişler ve selamlar getirmişler. Durum nasılmış? Henüz muharebe başlamamışken onlar ayrılıp gelmişler. Bunlar Rukaye Hanım için derde şifa olacak haberler değildi. Bununla beraber babasından bir selam almak da ona çok şeyler vermişti. Bu muharebe Müslümanların ne olursa olsun üstün geleceğine, zaferi kazanacağına dair bir duygu vardı içinde. Ara sıra onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki müşriklerin hoşuna gitmese bile Allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Ayeti zihnine geliyor. Bu ayeti her görüşünde babasının vazifesinin daha tamam olmadığını, Allah'ın yardımıyla zaferin müminlere nasip olacağını düşünüyordu. Artık haftaların değil, günlerinin bile kalmadığı duygusu vardı içinde. Geride Abdullah ismini verdikleri bir yetimden başka bırakacağı yoktu. Onu da son defa öpüp kokladı. Daha sonra açmaya bile güç yetiremediği gözlerini yumdu. Babasının hayaliyle baş başaydı artık. Son bir defa daha. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Babam Muhammed Mustafa da Allah'ın Resulüdür. Sözleri duyuldu ağzından. Bundan sonra onda görülen hareketlerin tamamı sadece göğsünün belli belirsiz kalkıp inmesi oldu. Bir şifa müjdesi alırız ümidiyle gelen komşu kadınlar, kuruyan dudaklarla solgun fakat nurani çehreyle karşılaştılar. Bu durumuyla o, gelenlere sessiz sedasız veda eder gibiydi. Kardeşleri Ümmü Gülsüm ve Fatıma hep yanındaydılar. Rukaye Hanım, gönül ve mana aleminde günlerdir özlediği, son bir defa görebilmek için yanıp tutuştuğu gülümser bir yüzle karşı karşıya geliverdi. Dünyadan ayrılırken son arzusu onun kolları arasında can vermek değil miydi? İşte peygamberler imamı olan babası karşısında. Kollarını açmış bekliyordu. Bir an önce sarılmak üzere davrandı. O anda yanına yaklaşan melekler bir tüy kaldırır gibi onun aziz ruhunu aldılar ve Resulullah'ın ruhaniyetiyle kucaklaştırdılar. Sevgili Rukaye, fani alemi bıraktığını ve ebedi aleme geçtiğini fark etmiş miydi? İhtimal ki bu ölüm onun için yatağından kalkıp Sultan-ı Enbiya Efendimizin kolları arasına girmekten ibaret olmuştu. Osman bin Affan, kendisine Zinnur, nur sahibi adı verdiren gülünü yitirmiş olmanın ızdırabıyla kavruldu. Fakat ne kadar üzülse de yapılması lazım gelen vazifeler vardı. Vakit geçirilmeden yıkanan, kefenlenen cennet yolcusu Baki kabristanına doğru ilerlemeye başladı. Onu omuzlarına almanın acı saadetini duyan müminler dile getiremedikleri teessür duygularıyla, gözyaşlarıyla yürüyorlardı. Sultan-ı Enbiya Efendimiz dönüp geldiği zaman bıraktığı gülünü bulamayacaktı. Bunu düşünen gönüllerin gözyaşı dökmesi garip görülmemeli. Esad bin Zürare'den sonra tekrar atılan ve açıldıkça bir mümini kolları arasına alan baki topraklar, bu defa Resulullah'ın gözlerinin nuru Rukayyesini reddetmedi. Müminlerin kazdığı, meleklerin bir cennet bahçesine çevirdiği kabre, üzgün eller o aziz emaneti teslim etti. Daha sonra kürekler kazılan kabri tekrar doldurmaya başladı. Bu arada uzaktan duyulan bir tekbir sesi müminlere ayrı bir heyecan verdi. Bir şeylerin olduğu muhakkaktı. Kulak kabarttılar. Allahu Ekber diyordu. Hüsame heyecanla, "Bu babamın sesi," dedi. Medine'deki Yahudiler, müşrikler ve bir kısım münafıklar günlerdir heyecan içinde bir haber beklemekteydi. Birkaç gün önce gelen Huzeyfe ve babası 300 kişilik hazırlıksız bir Müslüman birliğinin karşısında 950 kişilik hazırlıklı bir kuvvetin bulunduğunu ve savaşın başlamak üzere olduğunu söylemişlerdi. Bu durumda Kureyş'in kesin bir zafer kazanacağından şüphe edilemezdi. Şayet bu zafer kazanılırsa Medine'de eski tatlı günlerin geri geleceği de gün gibi açık bir şeydi. Muharebeye gitmeyen ve sayısı pek fazla olmayan bir kısım müminleri yola getirmek, değilse kılıçtan geçirivermek zor değildi. En azından iki baskı arasında kalan ve can korkusuyla müminlerin arasına katılan münafıklar için gün doğacak. En azından onlarla birlikte mescitte yatıp kalkma zahmetinden kurtulacaklardı. Hem Müslüman gibi görünmek, hem küfür hayatını devam ettirmek, küfrün özlemiyle yaşamak kolay değildi. Huzeyfe ve babası geleli birkaç gün olmuş, fakat hala bir haber gelmemişti. Müslüman olanlarla olmayanlar da bir müjde bekliyorlardı. Fakat her iki grubun beklediği müjdeler birbirinden ayrı ve farklı mana taşımaktaydı. Günler geçtikçe gözler yolları daha da artan bir istekle taradı. Kimi tozu dumana katarak gelen ve "Müjdeler olsun, küfrün başı eğildi," diyen bir haberciyi, kimi de toz toprak içinde yakası paçası yırtılmış, yaralı bereli kaçan insanları görebilme özlemiyle dolu bakışlarla yolları gözlemekteydi. Ve nihayet beklenen an geldi. Resulullah Efendimizin devesine binmiş olarak gelen Zeyd'i gören gözlerde bir ışık parladı. Demek ki o canını zor kurtarabilmiş, pek sevdiği babalığını bile terk edip kaçmıştı. Ama Zeyd'in gözlerinin içinde üzüntü yoktu, sevinç vardı. Zaferi kazanan insanlarda görünen çeşitten bir sevinç. Canını kurtaran insanlar da sevinmez mi? Zihinler böyle bir açıklamayla onun da çaresini buldular. İnsan bir muharebede canını kurtardığı için oturup ağlayamazdı ki. Hemen koşuştular ve etrafını çevirdiler. Bunların çoğu müşrikti, Yahudiydi. Etrafında müminlerden tanıdık kimselere tesadüf edemeyen Zeyd bir daha baktı. Evet, bunların çoğu mümin değildi. Halbuki Medine'nin bütün Müslümanları gitmiş değildi Bedir'e. Bu işte bir bit yeni olmasın. Resulullah Efendimizin Bedir'e gitmesini ganimet bilen Yahudi ve müşrikler geride kalanların başına bir iş getirmiş olmasın. Hani Ebu Lülabe? Halbuki Resulullah Efendimiz onu Revha'dan geri çevirmiş ve Medine valisi olarak görevlendirmişti. Bunların hepsinin ötesinde oğlu Üsame hani? Hiç olmazsa onun koşup gelmesi, babacığım diye sarılması lazım değil mi? Ama Mescid-i Nebevi yerinde duruyor. Ortalıkta yapılmış bir tahribat yok. Buna rağmen müjde bekleyen insanlara mahsus bir sevinçle koşup "Hoş geldin kardeşim," diyen bir insanın bulunmadığı da belli. Bir saniyenin içine sığıveren bu ve benzeri düşünceler Zeyd'in kalbinden zihnine, zihninden kalbine koşup durdu. En azından hoşa gitmeyecek bir durumun varlığından şüphe edilemezdi. Bununla beraber Resulullah Efendimiz kendisini bu zaferin müjdecisi olarak göndermişti. Hiç olmazsa vazifesini yerine getirmesi lazımdı. Yüzüne alık alık bakan ve "Mahvolduk, Kureyş ordusu bizi kılıçtan geçirdi," demesini bekleyenleri şöyle bir sözdü. sonra bütün gücüyle "Allahu Ekber" diye bağırdı. Adamlar ne olduğunu bilememişlerdi. "Sen neyi anlatmak istiyorsun?" manasını anlatmaya çalışan gözler hala tatminkar bir haber alamamanın huzursuzluğuyla doluydu. Zeyd bu defa daha açık konuştu. "Ebu Cehil öldürüldü. Utbe bin Rebiya öldürüldü. Büyük bir zafer kazandık. Allahu Ekber!" diye tekrar bağırdı. "Şaka yapma bize. Doğruyu haber ver ey Zeyd." "Zeyd, sen bu söylediklerinde ciddi misin? Eğlenme bizimle." "Neden sizinle eğleneyim?" Bu soru okunuyordu Zeyd'in gözlerinde. Onun yüksek sesle tekbir alması, kapıların açılmasına, başların uzanmasına sebep oldu. Bu arada görünen Ümmü Süleym, gülemeyen gözleriyle, üzüntü dolu yüzüyle konuşuyordu. "Bize müjdeler mi getirdin ey Zeyd?" "Evet ey Ümmü Süleym, zaferi biz kazandık. Kureyş'e ağır bir darbe indirdik. Birçoğunu esir ettik. Ordu ardımdan geliyor. Fakat bana ne oluyor ki seni üzüntülü görüyorum ey Ümmü Süleym?" Ümmü Süleym, gözlerinden akan yaşları kuralamaya lüzum görmeden cevap verdi. "Biz de bugün Resulullah'ın gözlerinin nurunu, rukayesini toprağa verdik. Efendimiz gelince artık onu göremeyecek." Bir anda Zeyd'in içinden dışına bir ateş fışkırır gibi oldu. Kulaklarının ucuna varıncaya kadar alev alev yandığını hissetti Zeyd. Deveden atladı. Ümmü Süleym'e teslim etti. Ve Baki kabristanına doğru koşmaya başladı. Yolda ellerinde kazma ve küreklerle gelen müminler onu üzgün gözlerle karşıladılar. Birbirlerine sarılan insanların gözlerinden yaşlar akıyordu. Bu yaşlar, keder ve sevincin birbirine yoğrulup doldurduğu kalplerden gözlere kadar yükselen samimi duygular anlatıyordu. Zeyd, zaferi kazandıkları müjdesini kısa cümlelerle anlattı. Daha sonra Osman bin Affan'a ve diğer müminlere başsağlığı diledi. Bu arada onun gözleri de doğduğu günden beri beraberce yaşadığı kardeşi Rukaye için yaş akıtmaktaydı. Özellikle Yahudiler bu haberin doğruluğuna inanmak istemiyor. Medinelileri birbirine acı haberle karşılaştırmamak için alıştıra alıştıra mağlubiyetin anlatılacağını etrafa yaymaya çalışıyorlardı. "Göreceksiniz, biraz sonra durum değişecek. Muhammed'in 300 kişilik bozuk düzen birliği nerede? Kureyş'in ordusu nerede? İşte Zeyd bile Muhammed'in devesiyle kaçıp canını kurtarabilmiş," diyorlardı. Bu propaganda oldukça müessir bir şekilde her tarafta yapılmaktaydı. O kadar ki Üsame bile gelip, "Babacığım, gerçekten de zaferi biz mi kazandık?" deme mecburiyetini hissetmişti. Zeyd onun başını okşadı. "Oğlum, baban yalan söylemiyor. Söylemeyecek de. Bunu böyle bilesin," dedi.

0: Çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşlarım. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak beyaz güvercin, beyaz güvercin.

sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin.

0: Alsanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kahır.
1: Bir adım var şehadete, dört duvar sert değil bize.
2: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
3: bu çağrıya kulak verin.
2: Çağrı efendim.
4: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
7: Hayırdır abi?
6: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
8: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
9: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
10: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
13: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
14: Roman Kuşağı.
15: Roman Kuşağı.
14: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
15: Roman Kuşağı.
14: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir. Roman Kuşağı başlıyor.

İslam'ın Fedakar Kadınları 11. Bölüm. Fetih ile gelen hidayet. Mekke'nin fethi gününde birçok insan Müslüman oldu. Bazıları ölüm korkusundan, çokları da Peygamber aleyhissalatü vesselamın hoşgörü, merhamet ve affediciliğinin, ashabın ihlas, samimiyet ve adaletperverliğinin etkisinde kalarak imana geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve yarenlerinin ahlaki erdemlerinden, insani davranışlarından etkilenerek tevhid dinini kabul edenlerden biri de Ümmü Hakim binti Haris'ti. Ümmü Hakim, cahiliyet döneminde Müslümanlara eziyet eden kadınlardandı. Kocası İkrime bin Ebu Cehil ile birlikte zayıf gördükleri iman ehline yapmadığını bırakmazdı. Ebu Cehil'in geliniydi. Babası da azılı İslam düşmanıydı. Ümmü Hakim'in içi Müslümanlara karşı kin ve nefretle doluydu. İntikam duygularıyla yanıp tutuşuyordu. Bedir'de Müslümanlar tarafından öldürülen yakınlarının intikamını almak için Kureyş erkeklerini sürekli kışkırtıyor, savaş meydanlarında Ebu Süfyan'ın karısı Hint'le beraber tef çalarak kahramanlık recezeleri söyleyerek askerleri galeyana getiriyordu. Ama Mekke'nin fethi gününde Ümmü Hakim başka bir Ümmü Hakim oldu. Geçmiş günahlarından, hatalarından dolayı büyük bir pişmanlık duyuyordu. Nazenin ruhu peygamber sevgisiyle coşup taşmıştı. Nasıl olup da şimdiye kadar varlık aleminin yüce yaratıcısının aziz dini dururken boş, anlamsız putlara tapabildiğine şaşıyordu. Kocası İkrime, ona birlikte Yemen taraflarına kaçma teklifinde bulununca Ümmü Hakim bunu kabul etmedi. İkrime, "Muhammed beni de seni de yakaladığı yerde öldürür." diye hanımını korkutmaya çalıştı. "Çünkü biz ona ve ashabına çok zarar verdik. Akla hayale gelmeyecek acılar çektirdik onlara. Bizi kesinlikle affetmezler. Paramız çok, dostlarımız da var. Yemen taraflarına gider, izimizi kaybettirir, bolluk ve mutluluk içinde yaşarız." Ümmü Hakim kocasına şiddetle karşı çıktı. İnanç dolu bir sesle, "Sen Muhammed'i tanımıyorsun." O intikam peşinde koşan biri değil. Tek derdi insanların doğru yolu bulması, kurtuluşa ermesi. O sevgi dolu, merhamet dolu, şefkat dolu bir insan. Bizi affedecektir. Yeter ki samimi bir kalple ona teslim olalım. Ellerimizi ona doğru uzatalım. İkrime şaşkınlıkla karısına baktı. Sen bir Muhammedi gibi konuşuyorsun. Atalarının dinini terk mi ettin yoksa? Atalarım batıl bir yol üzereydiler. Neden onları terk etmeyeyim? Ya Bedir'de öldürülen yakınların? Ümmü Hakim üzüntüyle başını salladı. Onlar batıl boş bir dava uğrunda heder olup gittiler. Artık onlara hiçbir yakınlık duymuyorum. İkrime bin Ebu Cehil hanımın ikna edemeyeceğini, onun duygu ve düşüncelerini değiştirdiğini anlayınca yalnız yola çıktı. Yanına yüklü miktarda para ve altın alarak Yemen'e gitti. Ümmü Hakim ise Mekkeli Müslümanların eline geçince ilk iman edenlerden oldu. Ümmü Hakim, cahiliye günlerini pişmanlıkla yad ediyor, ömrünün geri kalan kısmında İslam davasının hizmetkarlarından olmak istiyordu. Zamanında nasıl büyük bir gayretle İslam'a düşmanlık yapmışsa, şimdi daha büyük bir aşk ve cehde yeni dinine dost kazandırmak peşindeydi. Yeni dinine kazandırılması gerekenlerden biri de kuşkusuz kocası İkrime'ydi. Yıllarca aynı yastığa beraber baş koyduğu bu adamın küfür üzere ölmesi onu mutsuz ediyor, iman dolu yüreğini kanatıyordu. O da bir zamanlar İslam düşmanıydı. Putlara tapıyordu ama şimdi Allah dostlarının arasında yer alıyordu. İkrime cesur bir adamdı, savaşçıydı, inandığı dava uğruna her fedakarlığı yapacak, her zorluğa katlanacak biriydi.
Müslüman olması İslam davası için bir kazanımdı. Ümmü Hakim, kocası için Resulullah'tan aman dilemeye karar verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıktı, utangaç ama kararlı bir sesle, ''Ya Resulallah'' dedi. İkrime ölümden korktuğu için Yemen taraflarına kaçtı. ''Lütfen ona eman verin. Ona eman verirseniz ben gider onu bulur getiririm.'' Rahmet peygamberi Muhammed aleyhissalatü vesselam İkrime'ye eman verdi. Müslüman olması şartıyla affedebileceğini söyledi. Ümmü Hakim kocasını bulmak için yollara düştü. Yemen ülkesine giden güzergâhta günlerce, haftalarca yol aldı. Uçsuz bucaksız çölleri açtı, türlü zorluklarla, sıkıntılarla karşılaştı, büyük çilelere göğüs gerdi. Kölesinin ihanetine uğradı. Ancak yılmadı, kocasını bulmaya çalışmaktan vazgeçmedi. Her gittiği yerde kocasını sordu, onu aradı, sonunda Tihame sahillerinde onun izine rastladı. Ümmü Hakim, kocasının Yemen'e doğru hareket edecek olan bir gemiye bindiğini, geminin kalkmak üzere olduğunu öğrendi. Hemen geminin demir attığı limana koştu, gemi hareket halindeydi. Sahilden yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Ümmü Hakim, kıyı boyunca koşarak çılgınlar gibi bağırmaya başladı. ''İkrime! İkrime geri dön! Geri dön İkrime!'' İkrime İbni Ebu Cehil, geminin güvertesinde hüzünlü gözlerle kıyı şeridine, kıyının arkasından ufka doğru uzanan çöle bakıyordu. Bakışlarında hüzün, hasret ve pişmanlık vardı. Ümmü Hakim'in İkrime, İkrime diyen sesini duyunca gayri ihtiyari irkildi, kulaklarına inanamadı. Düş gördüğünü sandı. Ümmü Hakim'in Mekke'den yüz millerce uzaktaki bu yabancı topraklarda ne işi vardı? Ama onu çağıran kadının haykırışı devam ediyordu. Hem de ses kesinlikle karısının sesiydi. İkrime kıyıya dikkatlice bakınca çılgınlar gibi koşan, bağıran hanımını gördü. İçi sevinçle dolup taştı. Derhal küçük bir sandalı denize indirtti, sandalla kıyıya yanaştı. Ümmü Hakim'in olduğu yere varınca sandaldan inip onu geri gönderdi. Ümmü Hakim sevinç ve heyecan içinde ''İkrime'' dedi. ''İnsanların en merhametlisinden senin için eman aldım. Hadi geri dön.'' İkrime pişmandı. İkrime'nin gönlü yumuşamıştı. Uzun çöl yolculuğu boyunca hep düşünmüştü. Yapıp ettiklerinin muhasebesini yapmıştı. Ve ne kadar anlamsız, ne kadar ahmakça bir davanın peşinden koştuğunu anlamıştı. Ömrünü bir hiç uğruna heder etmişti. Ve işte eşi, sevgili eşi onun peşinden gelmişti. Tek başına, her türlü tehlikeye göğüs gererek onu bulmak uğruna yollara düşmüştü. Onun için Muhammed'den eman almıştı. İkrime kumların üzerine diz çöktü. Hanımının örtüsünün ucundan tutup öptü. Ağlayarak, ''Beni çok mutlu ettin. Bu fedakarlığına nasıl karşılık verebilirim? Ben bunca şeye değemem.'' Ümmü Hakim sadece gülümsedi. Sevinçli bir gülümseme tüm yüzüne yayıldı. O da çok mutlu olmuştu. İkrime'nin pişmanlığı, kalbinin yumuşaması onu çok mutlu etmişti. İkrime utangaç bir edayla, ''Ben de geri dönmeye niyet etmiştim.'' diye mırıldandı. ''Gerçekten Muhammed beni bağışladı mı?'' ''Hiç kuşkun olmasın. Oysa ben ona ve dostlarına ne büyük zulümler yaşatmıştım Ümmü Hakim.'' ''Efendim, bana Muhammed ve ashabının Mekke'ye girişlerini anlatır mısın? Mekke'ye girerken ne yaptılar? Şehir halkına nasıl davrandılar?'' Ümmü Hakim derin bir nefes aldı, gözlerini yumdu. O anları tekrar yaşıyormuş gibi heyecanla, hayranlıkla ''İslam ordusunun Mekke'ye girişini görecektin'' diye anlatmaya başladı. Ne muhteşem bir manzaraydı. 10 bin asker zırhlarla, kalkanlarla,
mızrak ve kılıçlarla, kargılarla donanmış 10.000 asker şehre dört bir koldan girdiler. Kabe'nin etrafında bir araya geldiler. Bilal zırhını çıkardı, Kabe'nin damına tırmandı, göklerde dalga dalga yayılan, herkesi mest eden o güzel sesiyle, o güzel sesiyle ezan okudu. 10.000 asker, 10.000 savaşçı hep birden namaza durdular, secdeye kapandılar, ağlayarak dualar ettiler. Görecekti onu anı, bütün Mekke tekbirlerle inliyordu, görecektin sen o anı. İkrimi heyecanla. Ya Mekkeliler? Mekkeliler ne yaptılar? Mekkeliler mi? Evet. Hiç. Mekkelilere hiçbir şey yapmadılar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onların hepsini affetti. Bir tek Mekkelinin bile burnu kanamadı. Onlar da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakından, sonsuz merhamet ve affediciliğinden etkilenip topluca Müslüman oldular. Hint bile Müslüman oldu, biliyor musun? İkrime boğuk bir sesle, biz Medine'yi ele geçirseydik hepsini kılıçtan geçirirdik dedi. Ümmü Hakim, o intikam peşinde değil ki. Onun derdi insanların kurtuluşu, mutluluğu, selameti. O bir peygamber, o Allah'ın peygamberi. İkrime Mekke'de Müslümanlara yaptıkları işkenceleri hatırladı. İşkenceler altında ölen Sümeyye ve Yasir'i, kızgın demirlerle dağlanan Habbab'ı, kocaman taşlar altında inleyen Bilal'i, İşkencelere dayanamayıp yurtlarını terk eden kadınları, erkekleri. Ebu Talip mahallesindeki boykotu, açlıktan ağlayan çocukları, Muhammed'i öldürmeye kalkışanları ve daha nice zulmü, zorbalığı, insanlık dışı muameleyi hatırladı. Muhammed Resulullah'ın hiçbir şey olmamış gibi Mekkelilere sevgi, şefkat ve merhametle davranması İkrime'nin gönlünde büyük bir hayranlık uyandırdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Aziz İslam'a karşı içi sevgiyle, muhabbetle doldu. Hanımına, "Ey Ümmü Hakim," dedi. "Acele edelim. Ben bir an önce Muhammed'in huzuruna varmak, diz çöküp af dilemek, ona iman etmiş olanlardan olmak istiyorum." Mekke'ye vardıklarında Ümmü Hakim kocasının elinden tutup onu Resulullah'ın huzuruna çıkardı. Sevgi ve merhamet peygamberi İkrime'yi güzellikle karşıladı. Onun Müslümanlığını kabul etti. İkrime samimi bir Müslüman oldu. Yermük Savaşı'nda İhlas ve samimiyetini kanıtlayarak imanını şehadetle taçlandırdı. Bir şehit olarak Rabbinin huzuruna çıktı. Ümmü Hakim gayretinin mükafatını sadece bir şehidin eşi olmakta almadı. Evladını da şehit verdi. Şehit annesi ve şehit eşi oldu. İmanı, ihlası, samimiyeti, gayreti sayesinde İslam'ın azgın düşmanı bir kadın olmaktan Peygamber-i Ekrem'in seçkin bir sahabesi olma mertebesine yükseldi. İslam'ın Fedakar Kadınları 11. Bölüm.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Bedir Savaşı'na katılanlar. Ebu Bekir radıyallahu anh'a Resulullah aleyhissalatu vesselamın halifesi, Bedir'e katılanlara görev vermiyor musun dediler. O da şöyle cevap verdi: ben onların mevki ve derecelerini biliyorum. Onları dünya ile kirletmek istemiyorum. Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh. Nasihatçılar. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: nasihat etmeyen kimselerde hayır yoktur. Nasihat edenleri sevmeyenlerde de hayır yoktur. Osman bin Affan radıyallahu anh. Tamamen giden ve dönmeyen şey. Osman radıyallahu anh'a, seni engelleyecek bir şey olmadığı halde cahiliye döneminde içki içmene ne engel oldu diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: onun aklı tamamen götürdüğünü anladım. Tamamen gidip de tam olarak dönen hiçbir şeyi ben görmedim. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh. Ümit ediyorum ve korkuyorum. Ali radıyallahu anh birisine ne yapıyorsun dedi. O da ümit ediyorum ve korkuyorum dedi. Ali radıyallahu anh da bir şeyi ümit eden onu arar, bir şeyden korkan ondan kaçar dedi. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh. İsterdim. Ebu Ubeyde radıyallahu anh şöyle demiştir: ben bir koç olsaydım da ailem beni kesip etimi yeselerdi ve beni çorba olarak içselerdi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Dinimize tesir etmedi. Halid radıyallahu anh ile Sa'd radıyallahu anh arasında bir problem vardı. Birisi Sa'd radıyallahu anh'ın yanında Halid radıyallahu anh'a küfretti. Sa'd radıyallahu anh ona yapma, aramızda olan olay dinimize tesir edecek değildir dedi. Said bin Zeyd radıyallahu anh. Sahabenin fazileti. Sa'd bin Zeyd radıyallahu anh birisinin sahabeden birisine sövdüğünü duyunca şöyle dedi: onlardan birinin Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte savaşta bulunması ve orada yüzüne toprak bulaşması, Nuh'a verildiği kadar ömür verilse bile birinizin ömür boyu yaptığı amelinden daha hayırlıdır. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Uzun yolculuk için azık. Süfyan es-Sevri şöyle anlatıyor: Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh Kabe'nin yanında durarak, ey insanlar, ben Gıfar kabilesinden Cündeb'im. Sizleri seven ve daima iyiliğinizi isteyen kardeşiniz olarak beni dinleyin dedi. Halk etrafını sarınca, içinizden hanginiz yolculuğa çıkarken azığını hazırlamaz, kendine faydalı ve ihtiyacını görecek şeyleri yanına almaz dedi. Onlar, tabii ki hazırlığını yapar dediler. Bunun üzerine o, kıyamet yolculuğu, yolculukların en uzunudur. Hazırlığınızı ona göre yapın dedi. Onlar, peki neler hazırlamalıyız dediler. O da şunları söyledi: bu yolculuğun büyük sıkıntılarından kurtulmak için hac edin. Kabirlerinizden kalkıp da mahşer yerine varıncaya kadar yürüyeceğiniz uzun yol için sıcak günlerde oruç tutun. Kabirlerin yalnızlığını düşünerek gece karanlığında namaz kılın. Bir büyük günün zorluklarını düşünerek iyi söz söyleyin, zararlı bir söz söylememek için susun. Malından sadaka ver, belki o günün sıkıntısından kurtulursun. Dünyada iki meclisin olsun. ahireti arzuladığın bir meclis ve helal rızık aradığın bir meclis. Üçüncüsü, sana zarar verir, fayda vermez, onu isteme. Malın iki dirhem olsun, birini çoluk çocuğuna harca, diğerini ahiretin için. Sonra yüksek sesle şöyle dedi: İnsanlar, asla farkına varamayacağınız bir hırs sizi öldürdü. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, makbul amel. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın amelimi kabul ettiğini öğrenmiş olmayı, dünya kadar altına sahip olmaktan daha çok severim. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efendim.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540-234-20-21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553-741-5121, 0545-892-4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 488 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: Çağrı FM Haber.
1: Vardı. Son gelişmeler neler? Birazdan detaylarını aktaracağız. Bir diğer başlığımız Mekke İttifakı ile ilgili. Malumunuz Mekke Savunma Anlaşması'nın son toplantısında alınan Yemen kararı ciddi ses getirmişti. Türkiye savaşa katılacak mı, katılmayacak mı soruları da gündemde epey bir dolaştı, konuşuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuya açıklık getirdi. Neler söyledi? Birazdan detaylarını aktaracağız. Bir diğer başlığımız da fon krizi ile ilgili. Fon krizinde ana para ödemelerine başlanıldı. 1 milyon liranın altında bulunan ana para ödemeleri yatırımcılara aktarılmaya başlandı. Detaylarda neler var? Yine ayrıntılarını aktaracağız kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız da son başlığımız Gazze'den. Gazze'de 7 Ekim Aksa tufanının 3. yılını geride bıraktık. Fakat terör rejiminin saldırıları maalesef durmuyor. 3 yıldır neredeyse her gün bombalandı Gazze. Her gün şehit haberi geldi. Bugün yine şehit haberleri vardı. Gazze bülteninde detaylar neler? Birazdan aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Efendim, İstanbul'da Maltepe'de yaşanan yıkım, enkaz, bina göçük haberiyle başlıyoruz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan 10 kişi sağ çıkarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için ekipler çalışırken tamamen çökme riski taşıyan binada kontrollü yıkım da başlatıldı. Soruşturmada binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.
2: İstanbul Maltepe'de sabah saat 05.40'ta 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana gelen çökme sonrası bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın üst katlarındaki vatandaşlar tahliye edilirken enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarında 10 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Ancak çalışmalar acı bir haberle kesildi. Enkazda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin Gülce Turhan ve Ahmet Muhammed İnan olduğu açıklandı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Binanın tamamen çökme riski ise arama kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdı. İstanbul Valisi Davut Gül, binanın 1987 yılında yapıldığını ve çöken 3 katta dükkan ile 4 dairenin bulunduğunu açıkladı. Binanın kalan bölümünün de çökme ihtimali üzerine kontrollü yıkım kararı alındı.
3: Üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Özetle hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar, hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta tünellerde açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşerimize ulaşmaya çalışacaklar.
2: Binanın çökme nedenine ilişkin ayrıntılar da soruşturmanın odağında. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çöken binanın üst 2 katının kaçak olduğunu açıkladı.
4: Gördüğümüz binanın büyük ihtimalle kolon zayıflığı nedeniyle birkaç katın üst üste yapılması, patlanması. Bu yanında bir taraftan da binanın yan yatması belli bir açıyla. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekiliyle 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi gözaltına alındı. Ayrıca kamu görevlilerinin olası ihmal ve sorumluluklarını belirlemek üzere 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. Maltepe'de şimdi gözler hem kontrollü yıkımla sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında hem de binanın çöküşüne ilişkin soruşturmada. Ekipler enkaz altındaki 3 kişiye ulaşmaya çalışırken adli ve idari incelemelerle binanın çöküşündeki sorumlulukların ortaya çıkarılması hedefleniyor.
1: Maltepe'de yaşanan bu olayla birlikte İstanbul'da yine depreme dayanıklı binalarla ilgili konuşmalar, tehlikeler yeniden konuşulmaya başlandı. İBB'nin çalışmalarında 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli olarak tespit edildi. 1.238 bina içinse deprem beklenmeden çökme riski bulunduğu belirtiliyor.
2: İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada çökme meydana geldi. Çökmenin ardından kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalarsa yeniden gündeme geldi. İstanbul'da riskli yapıların tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm sürecine alınması için yürütülen hızlı tarama çalışmalarına yönelik ilgi deprem gündeminin ardından azalıyor. 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama uygulamasına günde binlerce başvuru yapılırken son dönemde günlük başvuru sayısının 500'e kadar düştüğü belirtildi. İBB'nin açıkladığı verilere göre 170 bin başvurunun 40 bininde bina taraması gerçekleştirildi. İncelenen yapılar arasında 1999 öncesinde inşa edilmiş 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli olarak değerlendirildi. İstanbul'da ayrıca 1.238 binanın deprem olmadan kendiliğinden çökme riski taşıdığı belirtiliyor. Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçelievler riskli binaların yoğun olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Başvurulardaki düşüşe rağmen eski binalarda yaşayan ve kentsel dönüşüme katılmak isteyen yüzlerce ev sahibi bulunuyor. İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı değerlendirmede hızlı tarama süreçlerini anlattı. Yün, tarama çalışmalarında binanın demir ve beton kalitesinin yanı sıra yapının planına uygun inşa edilip edilmediğinin de incelendiğini söyledi. Önce geliyoruz binanın demirine, betonuna, kalitesine ve planına uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Yazılımla deprem güvenlik oranına bakıyoruz. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yüksek riskli ya da riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz.
1: Geçiyoruz bir diğer başlığa kıymetli izleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristanlı mevkidaşı Anita Orban'la görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı değil, savunma amaçlı olduğunu belirten Fidan, anlaşmanın meclise sevk edileceğini açıkladı. Fidan, Yemen'de diyalog, Karadeniz'de güvenlik ve Gazze'de diplomasi mesajı da verdi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gündemin önemli başlıklarından biri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Ekim'de toplantısı yapılan ortak savunma için Mekke Anlaşması oldu. Fidan, Türkiye'nin anlaşma kapsamındaki tutumuna açıklık getirdi.
0: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
2: Fidan, Türkiye'nin Yemen'den gelen saldırılara karşı savunma konusunda Pakistan'la da değerlendirmeler yaptığını açıkladı. Yemen'deki mevcut durumun sadece askeri yöntemlerle değil, diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için de çalıştıklarını belirtti.
0: Olağanüstü toplantıya katılmamızın ana nedenleri arasında özellikle Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı saldırıların görüşülmesi idi ve diğer taraftan alınması gereken kurumsallaşmayla ilgili bir takım ciddi kararlar vardı. Alt heyetlerimizin devam ettirdiği çalışmalar vardı. Özellikle askeri karargahın yapısı, sekreteryanın durumu, yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular kurumsallaşmayla ilgili maddeler arasındaydı. Anlaşma imzalanalı çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor.
2: Fidan'ın gündeminde Karadeniz'deki güvenlik gelişmeleri de vardı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılan etkilerine dikkat çeken Fidan, sivil gemilere yönelik saldırıların can, mal, seyri sefer ve çevre güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.
0: Şu anda kışa girmeden hemen önce her iki tarafta birbirlerine belli bir askeri üstünlük sağlamak için muazzam bir saldırı içerisindeler. Bu Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli, Türk personelli gemilerin de bundan etkilendiğini görüyoruz. Diğer tabii ülkelerin gemileriyle beraber, vatandaşlarıyla beraber bunun durması için elimizden geleni yapıyoruz.
2: Fidan, Gazze'deki duruma ilişkinde Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı. İnsani yardımların artırılması, Filistin Ulusal Komitesi'nin Gazze'de yönetimi devralması ve uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye yerleşmesi gibi adımların atılması gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin sonuç almaya yönelik diplomatik çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.
1: Fon krizinde mağdur yatırımcılar için beklenen ödeme süreci başladı. 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan fon mağdurlarına ana para ödemeleri bugün itibariyle yapılmaya başlandı. Aynı gün SPK'da Odin Solutions teknoloji paylarına yönelik incelemesini tamamlayarak 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Fon krizinde yatırımcılar açısından önemli bir aşamaya geçildi. 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan fon mağdurlarına ana para ödemeleri bugün itibariyle başladı. Böylece tasfiye sürecinde yer alan yatırımcıların ana paralarına yönelik iade sürecinde yeni bir adım atılmış oldu. Ödeme süreci, fon krizinden etkilenen yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirildi. Ana para ödemelerinin başlamasıyla birlikte fonlardaki varlıkların tasfiyesi ve yatırımcılara iade süreci de yeni bir aşamaya taşındı. Sermaye Piyasası Kurulu ise aynı dönemde başka bir dosyada yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurul, Borsa İstanbul'da işlem gören Odine Solutions teknoloji paylarına yönelik inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK, söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirdi. Sermaye piyasası lisansına sahip 16 kişinin ise tüm lisansları iptal edildi. Kararlar, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik denetimle yaptırımların sürdüğünü ortaya koydu. Böylece bir tarafta fon krizinden etkilenen yatırımcılar için ana para iadeleri başlarken, diğer tarafta SPK'nın piyasa işlemlerine yönelik denetimleri ve yaptırımları devam etti. Fon mağdurlarının iade sürecinde ise ödemelerin kapsamı ve tasfiye işlemlerinin seyri takip edilecek.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresinin Türkiye'de de tartışılması gerektiğini söyledi. Bakan Tekin'in gündeminde okullardaki güvenlik önlemleri ve öğretmenlere getirilen önlük zorunluluğu da vardı.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Eğitimde fırsat eşitliği ve yüksek öğrenimin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim süresinin dünyada tartışıldığını ifade eden Tekin, Türkiye'de de bu konunun ele alınması gerektiğini söyledi. 12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor. Bu epey uzun bir süre. Çocukların sosyal hayata ve çalışma hayatına entegre olmasını sadece biz değil bütün ülkeler tartışıyor. Türkiye'de de böyle bir tartışmanın yapılması gerektiğini söyledik. Önümüzdeki dönemde bu konu mutlaka gündeme gelecektir. Öte yandan okullarda alınacak güvenlik
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
6: Diyarbakır ilimiz için yatsı namazı vakti.
2: Okul bahçesinde güvenlik kameraları oluşturmak gibi çok sayıda tedbir aldık. Bakan Tekin, öğretmenlere getirilen önlük düzenlemesini de hatırlattı. Öğretmen arkadaşlarımız okul içerisinde önlüklü olmalı. Bir öğretmenimiz öğrencilerinin önünde LGBTİ ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir şey giyse bu beni rahatsız eder. Öğretmenim öğrencilere bir marka dayatması yaparsa bu beni rahatsız eder. Sosyal medyada bir öğretmenimizin kıyafeti konuşulduğunda bütün öğretmenlerimiz zan altında kalıyor.
1: Dış gündemle Gazze, Filistin gündemiyle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Gazze'de Siyonist işgalcilerin saldırıları sürerken Gazze Sağlık Bakanlığı son bilançoyu açıkladı son saldırılarda. 4 Filistinli daha şehit edildi, 28 kişi de yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 74.254'e, yaralı sayısı ise 175.306'ya ulaştı.
2: Abluk altındaki Gazze şeridinde soykırım saldırıları dünyanın gözleri önünde aralıksız sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 4 Filistinli sivil daha katledildi, 28 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1471'e, yaralı sayısının da 5189'a ulaştığı bildirildi. Söz konusu Siyonist saldırılar sonucu enkazdan çıkarılan şehit naaşları ise 836 oldu. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.254'e yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.306'ya çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
1: Gazze'de Siyonist işgal rejiminin 3 yıldır aralıksız süren saldırıları nedeniyle oluşan yıkım ateşkesin üzerinden geçen zamana rağmen büyüklüğünü koruyor. Sivil Savunma Teşkilatı enkaz altında yaklaşık 8 bin kişinin naaşının bulunduğunu belirtirken araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle bu naaşlara ulaşmanın mevcut şartlarda 8 yılı bulabileceğini açıkladı.
2: Gazze'de Siyonist işgal rejiminin 3 yıldır süren saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazları binlerce şehidin naaşını içinde barındırıyor. Sivil savunma ekipleri ağır iş makineleri ve araçların yetersizliği nedeniyle enkaz altındaki naaşlara ulaşmakta büyük güçlük çekiyor. Gazze şeridi Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmut Basal, 3 yıllık saldırılarda teşkilatın araç ve imkanlarının yaklaşık %90'ının tahrip edildiğini açıkladı. 16 sivil savunma merkezinden 14'ünün tamamen yıkıldığını belirten Basal, ekiplerin bazı görevlere yürüyerek gitmek zorunda kaldığını söyledi. Şu anda yoktan çalışıyoruz. Çok büyük bir çöküş yaşanıyor ve elimizde imkan yok. Saldırılar başladığında sivil savunma sistemi ilk günlerden itibaren çöktü. Ekiplerimiz, merkezlerimiz ve çeşitli noktalar doğrudan hedef alındı. 3 yıllık soykırım boyunca yaklaşık 1 milyon göreve çıktık. 148 sivil savunma çalışanımız hayatını kaybetti. 300'den fazla çalışanımız yaralandı ve araçlarımızın yaklaşık %90'ı tamamen tahrip edildi. Ateşkesin ilan edildiği dönemde enkaz altında yaklaşık 14 bin kişinin bulunduğunu aktaran Basal, sivil savunma ekiplerinin geçen sürede sadece 1000 kişinin naaşını çıkarabildiğini belirtti. Bugünse halen yaklaşık 8 bin kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Bir yılda 1000 cenaze çıkarıyoruz. 8 bin kişi için aynı şekilde devam edersek yaklaşık 8 yıla ihtiyacımız var. Ancak ekipman sağlanması durumunda bu süre önemli ölçüde kısalabilir. 10 iş makinesi, 10 kepçe ve enkaz taşımak için 30 araç temin edilirse belki bir yılda, en fazla 2 yılda enkaz altındakilerin tamamına ulaşabilirdik. Gazze'deki enkazlarda yalnızca ölülerin değil, saldırılar sırasında yaralı olarak enkaz altında kalan ve uzun süre müdahale edilemediği için hayatını kaybetmiş olabilecek kişilerin de bulunduğu belirtiliyor. Sivil savunma ekipleri erişimin kısıtlandığı sarı bölgelerde de büyük bir bilinmezlikle karşı karşıya. Gazze'nin kuzeyi, Şucaiye, Tufa, Refah ve Han Yunus'un bazı kesimlerinde enkaz altında 4000'den fazla kişinin bulunabileceği tahmin ediliyor. Gerçek bir felaketle karşı karşıyayız. Gazze'deki insanlara dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insanlar gibi muamele edilmesi gerekiyor. Gazze halkının maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi ve temel hizmetlerin yeniden sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Temel hizmet mekanizmalarından yoksun bir toplum kendisini koruyamaz. İnsanların hayatını kurtarmak ve enkaz altındaki cenazeleri çıkarmak için gerekli araç ve ekipmanların Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor. Basal, sarı bölgelerdeki çalışmaların sadece naaşların çıkarılmasından ibaret olmadığını, aynı zamanda tonlarca molozun kaldırılması ve detaylı arama yapılması gerektiğini belirtti. Gazze'deki yıkımın boyutu, sivil savunmanın imkansızlıkları ve enkaz altındaki binlerce naaş, felaketin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
1: Türkiye, Aksa tufanının 3. yıl dönümünde tek yürek oldu. Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da Gazze halkı yalnız bırakılmadı. Tekbiri ve sloganlar eşliğinde yürüyüşler düzenlendi ve basın açıklamaları okundu. Basın açıklamalarında Gazze'de soykırımın durması ve soykırımcı katillerin cezalandırılması için İslam ülkelerinin liderlerine çağrılar yapıldı.
7: Allahu Ekber!
2: Türkiye, Aksa tufanının 3. yıl dönümünde meydanlara döküldü. Diyarbakır'da İslami sivil toplum kuruluşları Merkez Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağı'nda bir araya geldi. Binlerce Diyarbakırlı ellerindeki döviz ve Filistin bayraklarıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde basın açıklamasının yapılacağı Roboski Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Roboski Parkı'nda Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Kayan okudu. Siyonist işgal rejiminin siyasi yalnızlığın karanlığına gömülmeye mahkum olduğunu belirten Kayan, artık sözler ve kınamalar değil, caydırıcı, somut adımlara ihtiyacın olduğunu söyledi.
8: Buradan başta ülkemiz olmak üzere İslam ülkelerinin yöneticilerine sesleniyoruz. Gazze'nin artık yeni kınama cümlelerine değil, sonuç üreten kararlara ihtiyacı vardır. Yıllardır bildiriler yayınlandı, zirveler toplandı, kınıyoruz denildi. Peki sonuç? Gazze hala enkaz altında. O halde artık gerçeği görmek zorundayız. İsrail sadece ve sadece güçlerin var.
2: Ankara'da ise Aksa tufanı yıl dönümü vesilesiyle Amfidat tarafından Gazze için Özgür Filistin

0: Seren Karakaş, işgal rejimine karşı somut adımlar atılması için hükümete çağrı yaptı.
1: Soykırımı meşrulaştırmaya çalışan küresel sermayenin ve emperyalist şirketlerin ahlaksız tutumunu da lanetliyoruz. Çocuk katillerini aklama yarışına giren bu şirketler, döktükleri kanın lekesini reklam kampanyalarıyla temizleyemeyeceklerdir. Ankara'dan tüm dünyaya çağrımızdır. Bizler Ankara-Filistin Dayanışma Platformu ve başkentin vicdanlı insanları olarak buradan soruyoruz. Birleşmiş Milletler ve bölge ülkeleri daha neyi beklemektedir? Kaç çocuğun daha parçalanmış bedeni ekranlara düşmelidir? Karşımızdaki yapı bir devlet değil, hukuku, ahlakı ve insanlığı hiçe sayan organize bir soykırım ve terör şebekesidir.
0: İstanbul'da da Mihrimah Sultan Camii önünde Aksa Kadınları Derneği tarafından Aksa Tufanı programı gerçekleştirildi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Filistinli alim Doktor Mervan Eburaz, Aksa Tufanı bize birçok devletin düşmana yapamadığını yaptığını gösterdi. Allah'ın izniyle galip geleceğiz diyerek Filistin halkının yalnız bırakılmaması çağrısında bulundu. Araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım'sa Aksa Tufanı'nın Müslümanlar için bir milat, bir mihenk ve bir iftihar olduğunu söyledi.
2: Aksa Tufanı bir milattır, bir başlangıçtır. Artık hiçbir şey 7 Ekim 2023'ten öncesiyle sonrasıyla bir olmayacak. 3 yıllık süreç içerisinde dünyada bu kadar hızlı gelişmeler oldu. İslam coğrafyalarında onlarca şey oldu. Bunlar Aksa tufanından bağımsız değil. Bir milat oldu, bir başlangıç oldu. Bu başlangıcın nereye varacağını Allah takdir eder ama bize düşen bu miladı iyi bilip doğru yerde durabilmektir.
0: Batman'da on binler Gazze ve Kudüs için yürüdü. Filistinli konukların da katıldığı yürüyüş özel yaşam hastanesi önünden başladı. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, alimler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Filistin ve tevhid bayraklarıyla çeşitli pankartlar taşıyan kalabalık yürüyüş boyunca sık sık tekbir getirdi. İşgal rejimi ve destekçileri aleyhine sloganlar attı. Basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Kenan Çaplık, yöneticilerden beklentilerini sıraladı.
3: İdarecilerimizden beklentimiz, devam eden ticaretin tamamen sonlandırılması, akan kan duruncaya dek tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi, katil çifte vatandaşların yargılanması, Mekke İttifakı'nın Gazze'yi ve Filistin'i özgürleştirmesi.
0: Mardin merkez Artuklu ilçesinde Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü münasebetiyle yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
4: Tekbir!
0: Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Diyarbakır Eğitim Birsen Başkanı Ramazan Tekdemir, İslam ülkelerinin Gazze konusunda sergilediği tutuma tepki gösterdi.
5: İslam devletleri bir bütün olarak İslam medeniyeti maalesef bir bilinç ve hassasiyet kaybı taşıyor. Öyle bir hassasiyet kaybı ki şu an Batı Şeria'da yerleşimci teröristlerin Filistinlilerin kimliğini yok etme, ortadan kaldırma, İsrail Siyonistlerin kimliğini inşa etme çabalarına maalesef ancak kınama mesajlarıyla karşılık veriyorlar.
6: Efendim dış gündemle devam ediyoruz. Moskova-Kiev savaşı sürerken Rusya, Ukrayna'nın Prilug kenti başta olmak üzere birçok noktayı füze ve İHA'larla vurdu. Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda en az 25 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda 146 askeri hedefin vurulduğunu, 1400'ü aşkın askerin de öldürüldüğünü açıkladı.
0: Moskova ile Kiev arasındaki savaş 5. yılında devam ederken Rus ordusu Ukrayna'yı füzelerle sert şekilde vurdu. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne göre Rusya, Prilu

0: Turki şehrine saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 5 katlı bir apartmanın altında çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Başkent Kiev ve iki kentin daha vurulması sonucu can kaybı arttı. Ukrayna genelinde ölü sayısı en az 25'e ve yaralı sayısı 50'yi geçti. Ukraynalı yetkililer sadece Kremençuk'taki saldırıda 430'dan fazla apartman ve özel evin hasar gördüğünü açıkladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik son saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı. Operasyonel taktik havacılık, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu unsurlarının kullanıldığı saldırılarda Ukrayna'da 146 noktadaki askeri hedeflerin vurulduğu ifade edildi. Açıklamada bir günde Ukrayna ordusundan 1144 askerin öldürüldüğü ve 12 zırhlı muharebe aracının da imha edildiği belirtildi. Ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin 4 güdümlü hava bombasını ve uçak tipi 764 taarruz İHA'ları imha ettiği kaydedildi.
1: İran devrim muhafızları yabancı gemilerin İran karasularından çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada yabancı gemilerin İran karasularından yaklaşık 1000 kilometreden fazla uzaklaşmış durumda olduğu belirtildi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
0: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiklerine yönelik açıklamalarına İran'dan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cavani, ABD'nin Hürmüz üzerinde tam kontrole sahip oldukları yönündeki açıklamalarını yalanladı. Cavani, bölgede daha önce aktif olan yabancı gemiler artık İran'ın füzelerini, insansız hava araçlarını ve deniz gücünü hesaba katıyor ve İran karasularından 1000 kilometreden fazla uzaklaşmış durumda ifadelerini kullandı. Cavani, bölgenin geleceğinin saldırganların tamamen çekilmesini de dikkate alan İslam ülkeleri tarafından geliştirilecek kolektif güvenlik rejimiyle belirleneceğini vurguladı. 7 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiğini ve su yolunun açık olduğunu ileri sürmüştü. Rubio'nun iddiasına göre boğazdan ihraç edilen petrol miktarı ABD ve işgalci rejimi 28 Şubat 2026'da İran'a saldırmasından öncekiyle neredeyse aynı. Aynı gün devrim muhafızları danışmanı Muhammed Rıza Nakti, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu ve Tahran'la koordineli olmayan güzergahları kapatmayı planladığını belirtti. Middle East Eye, çatışmalardan önce Hürmüz Boğazı'ndan günde 20 milyon varil enerji taşındığını açıklamıştı. Portala göre Körfez ülkeleriyle İran arasındaki gizli anlaşmalar ve Tahran'ın kendi ihracatı sayesinde arzın çatışma öncesi seviyelere yakınlaştı. Öte yandan İran Devlet Televizyonu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Tahran'da basına yaptığı açıklamaları paylaştı. Arakçı, İran'la ABD arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Arakçı, ABD ile müzakerelerin arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi şeklinde devam ettiğini belirterek, 7 günlük plan başlığıyla planlarını sunduklarını ve buna karşılık ABD tarafının da görüşlerini dinlediklerini açıkladı. Arakçı, ABD'nin önerisini incelediklerini aktararak birkaç gün içinde yanıtlarını sunacaklarını ifade etti.
1: ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinde dikkat çeken bir adım atıldı. Atina'da gerçekleştirilen stratejik diyaloğun 6. turunda ABD'nin Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satması kararlaştırıldı. Pakette Stryker tipi zırhlı muharebe araçlarının da yer aldığı bildirildi.
0: ABD ve Yunanistan arasında savunma alanındaki işbirliğini daha da geliştirecek yeni bir anlaşmaya varıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı ABD-Yunanistan stratejik diyaloğunun 6. turu Atina'da gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünü yinelediği bildirildi. Görüşmelerde en dikkat çeken başlıklardan biri ise askeri satış anlaşması oldu. ABD'nin yurt dışı askeri satışlar programı kapsamında Yunanistan'a 4 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satılması kararlaştırıldı. Paket kapsamında Yunanistan'a Stryker tipi zırhlı muharebe araçlarının verilmesi de gündeme geldi. Ayrıca Atina'nın ABD Ulusal Muhafız Bürosu'nun devlet ortaklığı programına katılımı konusunda da nihai karar alındı. İki ülke arasındaki işbirliğinin savunma alanının yanı sıra ileri teknoloji ve siber güvenlik alanlarına da genişletilmesi kararlaştırıldı. Taraflar denizcilik işbirliği ve dikey gaz koridoru projesinin önemine de vurgu yaptı. Görüşmelerde ABD-Yunanistan ilişkilerinde savunma, ekonomi, teknoloji ve kültür alanlarını kapsayan yeni işbirliği başlıkları belirlendi.
1: Alman Federal İstihbarat Servisi'nin eski başkanı ve özel kalem müdürü casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Özel kalem müdürünün istihbarat başkanına Alman devletine ait 2000 bilgi aktardığı belirlendi. İstihbarat başkanının sözde Siyonist işgal rejimi istihbaratı başkanı Şimbet'in eski başkanı Yakov Peri ile teması olduğu ortaya çıktı.
0: Almanya'da istihbarat servisiyle ilgili başlatılan casusluk soruşturması ülkede infiale yol açtı. Federal İstihbarat Servisi'nin eski başkanı August Hanning, devlet sırlarını yabancı istihbarat birimlerine aktardığı suçlamasıyla tutuklandı. 1998 ile 2005 yılları arasında BND'nin başında bulunan Hanning'e vatana ihanete teşebbüs ve casusluk suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında Hanning'in görevde bulunduğu dönemde özel kalem müdürlüğünü yapan Manfredi hakkında da tutuklama kararı verildi. Hanning'in BND'deki görevinin tamamlanmasından 5 yıl sonra 2010 yılında eski özel kalem müdürü olan Manfredi ile kurumdan gizli belge temin edilmesi için anlaştığı iddia ediliyor. Manfred'in yıllar boyunca Hanning'e Alman devletine ait 2000 gizli belge aktardığının tespit edildiği belirtiliyor. Almanya medyasında çıkan haberlere göre Hanning'in ele geçirdiği belgeler arasında Almanya'nın ortak çalışmalar yürüttüğü farklı ülke istihbarat birimlerinden gelen bilgilerin de yer aldığı aktarıldı. Hanning'in açıklanmayan bir ülkeden bir istihbarat görevlisiyle yakın teması olduğu belirlendi. Bu kişiye Hanning'in BND'den elde ettiği bilgileri aktardığının tespit edildiği bildirildi. Soruşturma, Hanning'in eski eşinin yanında Danimarka'da bulunan iki çocuğunu kaçırma girişiminde ortaya çıkan deliller üzerine başlatıldı. Hanning'in o dönem Siyonist işgal rejimi sözde istihbarat servisi Şimbet'in başkanı olan Yakov Peri ile temasa geçtiği ifade edildi. İstihbarat başkanının çocukları Danimarka'dan almak için İsrailli bir operasyon ekibi kurulmasını talep ettiği kaydedildi.

0: Yeniden iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Artvin'in Hopa ilçesinde tır parkına yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştü. Heyelan'da bir kişi hayatını kaybederken tır parkında bulunan 8 tır hasar gördü.
1: Artvin'de heyelan faciaya yol açtı. Heyelan, Hopa ilçesinde Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde meydana geldi. Heyelan'da yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken bir tanker yan yattı. Heyelan'ın bitki örtüsü ve altyapıda yol açtığı feci yıkım, bölgede adeta çok sayıda tırın birbirine girdiği bir zincirleme trafik kazasının havasını verdi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken yeni heyelanların yaşanması üzerine polis ve jandarma çevre güvenliği aldı.
0: Kayseri'de de zincirleme bir trafik kazası haberi var kıymetli izleyenler. Kayseri'de iki işçi servisi ve bir iş makinasının karıştığı trafik kazası ölüme yol açtı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
1: Kayseri'de iki işçi servisiyle iş makinesi çarpıştı. Kaza Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde iki işçi servisi önlerinde seyreden kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis araçları şarampole savrulurken kepçe de yan yattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, unke, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Servis şoförü Bahri'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Kuzey Kıbrıs'ta batan gemideki kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Aramalar sonucu iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
1: Girne açıklarında batan gemi faciasında kayıp kişilere ilişkin aramalar sürerken yeni gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisindeki yolculardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Gün içinde yapılan arama çalışmaları sonucu bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılarak denizden çıkarıldı. Devam eden çalışmalar sırasında iki kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Ekipler cansız bedenlerine ulaşılan iki kişinin kimlik tespiti için DNA incelemesi başlattı. Geçtiğimiz pazartesi günü ulaşılan naaşa yapılan DNA incelemesi sonucunda cansız bedenin Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki 4 kayba ilişkin arama çalışmaları da devam ediyor. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada da batmıştı.
0: Kırıkkale'nin Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik iki ilde yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda belediye başkan vekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı. 2031 taşınmaza da el konuldu.
1: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma yeni deliller doğrultusunda genişletildi. Savcılığın talimatıyla jandarma tarafından iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Vekili Demir Direk'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı. Yaşayan Belediyesi binasıyla şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk, çok sayıda evrak ve diğer dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında 2031 taşınmaza da el koyma tedbiri uygulandı. Bu taşınmazlardan 1630'unun Belediye Başkan Yardımcısı SS'ye, 11'inin Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, 32'sinin Belediye Encümen Üyesi FD ve 22'sinin Belediye Encümen Üyesi ÖH adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında alınan bazı beyanlardaysa SSY'nin görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü ve kasası olduğu yönünde ifadelerin bulunduğu öğrenildi. 24 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'la belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden aralarında eski belediye başkanları Sungur ve Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklanmış, 4'üne ev hapsi verilmiş, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçilerin barınması için kullanılan konteynerlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan yana bulunan diğer konteynerlere sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 konteyner yanarak zarar gördü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde otogar kavşağında seyir halinde olan Ali Şahin idaresindeki kamyonet ile Hüseyin Paydaş yönetimindeki otomobil çarpıştı. Devrilen kamyonetteki bidonlar yola dağıldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hasar oluşan araçlar çekici yardımıyla kaza alanından kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu görüntülerde İstanbul'dan. Pendik'te hafriyat kamyonu freninde meydana gelen sorun nedeniyle kontrolden çıkarak 6 katlı binaya çarptı. Kaza anı ise binadaki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonun girdiği dükkan ile birinci kattaki dairede hasar meydana gelirken araçtan atlayan sürücü yaralandı. Bina yöneticisi Muhammed Ay Yıldız yaşanan kaza ile ilgili şunları söyledi.
2: Harfiyat kamyonu yukarıdaki inşaattan harfiyat aldığı sırada harfiyat yükledikten sonra freni patlıyor bildiğim kadarıyla dediklerine göre. Kamyon yükü aldıktan sonra freni patladığı için kayarak bizim binaya giriyor. O sırada şoför de atlıyor kamyondan dediklerine göre. Şoför yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burası da bu şekilde binamız zarar gördü. Kamyon çıktıktan sonra daha detaylı bakılacak.
1: Muğla'nın Menteşe ilçesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan metruk binada meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Öte yandan metruk binanın çevresinde yaşayan vatandaşlar yangın sırasında tedbir amacıyla evlerinin çevresini hortumlarla sulayarak alevlere karşı önlem aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Karabük'ten geçmişi bugüne taşıyan ecdat mirası bir haberle devam ediyoruz. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu tarihi camileriyle geçmişten günümüze uzanan eşsiz bir miras taşıyor. Ahşap ve taş ağırlıklı mimarileriyle dikkat çeken 32 tarihi cami aslına uygun şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılıyor. İşte tarihin o muhteşem dokusuyla bezeli Safranbolu haberimiz ve akabinde bültenimizi de bitireceğiz, sonlandıracağız kıymetli izleyenler. Bülteni günün çizgileriyle kapatacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı bir akşam diliyoruz.
1: Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu, Osmanlı'dan günümüze ulaşan mimari eserleriyle tarihin izlerini yaşatmaya devam ediyor. Safranbolu'da koruma altında bulunan 32 tarihi cami, ahşap ve taş ağırlıklı yapıları, minareleri, kubbeleri ve iç mekan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Tabakhane Camii ve Köprülü Mehmet Paşa Camii gibi tarihi yapılar, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan mimari mirasın önemli örnekleri arasında yer alıyor. Safranbolu müftüsü Aydın Bostancı, camilerin tarih boyunca toplumsal hayatta da önemli bir yeri olduğunu belirtti.
3: Camiler sadece ibadet yerleri değil malumunuz. Camiler toplum bir araya getiren, efendim makam, mevki, mansıp her şeyi ortadan kaldıran, Allah'ın huzurunda insanları tarağın dişleri gibi eşit hale getiren müstesna mekanlar, dua mekanları, efendim içerisine gittiğimizde huzur bulduğumuz ortamlar. Ecdadımız gittiği her yere imarı cami merkezi inşa etmiş. Biz de bugün onları göz bebeğimiz gibi koruyoruz, cemaatle donatmaya çalışıyoruz ve inşallah bizden sonraki nesillere de en güzel şekilde aktarmanın gayretindeyiz.
1: Safranbolu'da tarihi camiler, yüzyıllardır süren ibadet geleneğini bugüne taşırken, mimari özellikleriyle de şehrin tarihi kimliğini yaşatıyor.

0: ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
13: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: Rehber TV Çağrı FM ortak yayını olan Fıkıh ve Hayat programı sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim, şöyle diyordu. Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa, sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur. Kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa, sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş olur.
1: Tam 99
2: Çağrı Efem.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati.
1: Hüsna Habibun'un teyara ve tedir aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biter naz başlar kalkar duaya ver.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızda halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
10: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Bir konu, bir hadis.
2: Aro Haydar him bas be en her vasna. Allah ile beters. İn kueli yo pikav zor bana.
3: Lali Anuradin tukarp etme. Çık beni bun. Her raja han baş razı odunca. Çık beni bun tukarp et. Bitme.
1: Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Başka bir hadis-i şerifte ise yollarda, çarşı ve pazarlardaki konuşmalarınızda hayvanları iskemle gibi kullanmayınız. Nice binekler vardır ki binicisinden daha hayırlı ve Yüce Allah'ı daha çok zikredendir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

alemi emperyalistler, katliam ve zulme direnişe geçmişler mustazaflar, Filistin ve Irak'ta. Hani neredesiniz Rabbe gönül veren vefalı erler? Hasret kaldık fecri sadığın sahibi Muhammed'e. Hasret kaldık

0: mallarından geçmişler, evlad üyelerinden vazgeçmişler, şehirlerini bırakmışlar, parklarını bırakmışlar, evlerini bırakmışlar, ticaretlerini bırakmışlar, Allah'ın dini için hicret etmişler. Bununla beraber şehadete talip olmuşlar, şehadeti aramışlar bulunmuş oldukları köylerde. Mesela Şehit Hamza anlatılır, denilir ki Şehit Hamza'nın annesi Zaza'dır, kendisi Zaza'dır. Şehit olmuş Allah yolunda. Orada bulunan insanlar diyor ki biz dedik herhalde annesi gelse tabiri caizse kıyametleri koparacak, bağıracak, çağıracak. Baktık ki subhanallah annesi geldi, morga girdi, Şehit Hamza orada uzanmış. Dedik bağıracak, kendine vuracak. Dedi ki şehadet-i lacemi mübarek bu, şehadet-i lacemi mübarek bu, şehadet-i lacemi mübarek bu. Oğlumun şehadeti mübarek olsun, oğlumun şehadeti mübarek olsun, oğlumun şehadeti mübarek olsun dedi. Ben şimdi size şunu soruyorum. Bu kadına bu bilinci veren nedir Allah rızası için? Bu aşk ile İslam'a hizmet etme, oğlunu kurban etme, yıllardır el bebek, gül bebek büyütmüş olduğu çocuğu Allah yolunda paramparça olduktan sonra böyle bir kurban anlayışını ona veren nedir Allah rızası için? Bunu oturup düşünmek lazım. Yani İslam bizim için çok değerli. Bazen İslam bizden canımızı ister, malımızı ister, mülkümüzü ister, saatimizi ister, vaktimizi ister, oyunlarımızı bizden ister, telefonla uğraşımızı, sosyal medyalarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini ister. Kurban edebiliyorsak demek ki biz bu davayı anlamışız demektir. Hangi alanda zafiyetimiz varsa, hangi alanımız İslami davaya hizmet etmemize engel oluyorsa, Kur'an'a kendimizi kurban etmemiz bize engel oluyorsa bizim o alanda nefsimize çile çektirmemiz lazım. Hatta nefsimize çile bülbül çile dedirtmemiz lazım. Allah-u Teala bunu söyleyenlerden eylesin.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu Çağrı FM.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Limon arzusu. Vaktiyle hamile bir kadın komşusuna misafir oldu. Oturdukları odada dalları limonlarla dolu olan büyük bir limon ağacı gördü. Canı limon istedi ama bir türlü söyleyemedi, utandı. Bir ara komşusu mutfağa gidince o, yakasından çıkardığı iğneyi bir limona batırdı ve deldiği yerden limon suyunu emdi. Nihayet bir erkek evladı dünyaya geldi. Çocuğu büyüdü. Dışarıda dolaşmaya, oynamaya başladı. O zamanlarda insanlar tulumla su taşırlardı. Bu çocuk eline bir çivi alır ve su taşıyan adamların arkalarına takılırdı. Tulumları deler ve akan sudan içerdi. Bu durum birkaç defa böyle devam edince tulumbacılar çocuğun babasına gittiler. Durumu anlattılar. Bu yaramazlığından dolayı oğlunu şikayet ettiler.
1: Senin oğlun tulumbalarımızı delip duruyor. Bize zarar veriyor. İçmek için su istese vermemezlik yapmayız. Anlamadık niçin böyle yaptığını. Artık yaptıkları yeter.
0: Adam düşünüp taşındı. Çocuğunun niçin böyle yaptığına bir türlü akıl erdiremedi. Durumu hanımına anlattı. Çocuğumuz niçin böyle yapıyor hanım? Anlayamıyorum. Hanımı başından geçen hadiseyi olduğu gibi anlat. Bu işin nereden kaynaklandığını anlayan adam hanımına, hemen komşuya git ve yaptığını anlat. Sonra da helallik dile. Şayet böyle yaparsan öyle zannediyorum ki oğlumuz da bu garip hareketlerden vazgeçer. Kadın komşusuna gidip vaktiyle başından geçen hadiseyi anlattı. Kendisinden özür diledi. Hakkını helal etmesini istedi. Komşu hanımı da bu duruma çok üzüldü. Neden o zaman limon istemedin ki? Değil, bir limon, ağaçta bulunan bütün limonları sana verirdim. Sana hakkım helal olsun. Böylece Allah'ın izniyle çocuk bu garip hareketinden vazgeçti.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
10: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
13: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
15: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme BİM mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
16: Doksanıncı bölüm. Sabah olunca esirler Resulullah Efendimizin önüne getirildi. İslam'ın baş düşmanlarından Nadır bin Haris, Peygamber Efendimizin bakışlarını beğenmemişti. İçine ölüm korkusu girdi. Çoktandır iyi tanıştığı Musab bin Umeyr'e, "Bana da arkadaşlarıma yapılanın aynısını yapması için dostuna rica ediver," diye yalvarmaya başladı. Nadir bir zamanlar Habeşistan'dan dönen ve kendilerini himaye edecek adam arayanlardan Musab bin Umeyr'i himayesine almış, şehre rahatça girmesini sağlamıştı. Şimdi o günleri hatırlatarak kendilerine yardımcı olmasını istiyordu. Fakat Nadir'in kırdığı yumurtanın sayısı 40'ı defalarca aşmış bulunuyordu. Musab da ona geçmiş günleri hatırlatıyor, yaptığı kepazelikleri sıralıyor, fakat Nadir, mazlum bir insan gibi, eski günlerinde tertemiz yaşamış haysiyetli bir kişi gibi herkesin geçtiği köprüden geçme arzusunu tekrarlıyordu. Nihayet Resulullah Efendimiz emrettiler. "Kalk ey Ali, Nadır bin Haris'in boynunu vur." Hazreti Ali kalktı. Bu arada Miktat bin Esved atıldı. "Ya Resulallah, Nadir benim esirimdir. Biliyorsun fakirim. Onun karşılığında bir miktar dünyalık edinmeyi düşünüyorum." Fakat Peygamber Efendimiz emri tekrarladı. Bunun üzerine kınından şiddetle sıyrılan bir kılıç havada yere paralel bir kavis çizdi ve daha sonra Nadir'in boynuna dolandı. Boğuk fakat canhıraş bir feryat duyuldu. Bir saniye sonra top gibi yuvarlanan bir baş, külçe gibi yere serilen bir vücut ve oluk gibi fışkıran kan vardı ortada. Böylece ömrünün son 10 yılını Allah'a ve Resulüne düşmanlıkla geçiren Nadr'ın hayat defteri türülmüş, dünyayla ilgisi kesilivermişti. Yere yıkılan vücut bir iki defa çırpındı. Yuvarlanan kellenin üzerinde kasılmalar, titremeler görüldü. Nadr'ın vücudu daha sonra toprağa düşmeden azap melekleri de onun etrafını sarmış. Artık hiçbir şeyin onun isteğine bırakılmayacağı bir alemin hükmünün yürüdüğü belli oluvermişti. Resulullah Efendimizin evlatlığı Zeyd'i kendi devesine bindirdi. Yanına Abdullah bin Revaha'yı verdi ve Medine'ye müjdeci olmak üzere gönderildi. İki arkadaş Medine'ye doğru ilerlerken yürekleri verecekleri müjdenin sevinciyle doluydu. Irk-ı Zübya denilen yere geldikleri zaman Resulullah Efendimiz mola verilmesini emrettiler. Bir müddet dinlendikten sonra oradan ayrılırken Asım bin Sabit, Peygamber Efendimizin kendisine seslendiğini duydu. "Emret ey Allah'ın Resulü," dedi. "Kalk ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın boynunu vur." Bu sözü duyduğu zaman Ukbe'nin benzi sarardı. Dizlerinin bağı çözülür gibi oldu. "Ya Muhammed, bana da herkese yaptığın gibi yap. Onları öldüreceksen beni de öldür. Onlardan kurtuluş akçesi alacaksan benden de al. Hem beni öldürürsen küçüklere kim bakacak? Sen onları Allah'a bırak ve cehenneme girmene bak." Daha sonra Asım ikinci bir emir üzerine Ukbe'nin boynuna indirdi kılıcını. Ukbe'nin vücudu bir tarafa, başı başka bir tarafa doğru yuvarlandı. Böylece Serveri Enbiya Efendimizin azılı bir düşmanı daha dünyaya veda etmiş, yaptıklarının cezasını çekmek üzere ahiret alemine gönderilmişti. Kendisine herkese yapılanın yapılmasını arzu eden Ukbe, bu isteğinde başkaları gibi davranmayı becerebilmiş miydi? O güne kadar işlenmesini hiç düşünmediği vicdanını neden o gün işletme hevesine kapılıyordu? Bir zamanlar Kabe'de namaz kılan peygamberin üzerine deve işkembesini koyarken bu vicdan hiç işleme hevesine kapılmamıştı. Bu arada Utbe ile savaşırken yaralanan ve gittikçe ağırlaşan Ubeyde de son nefesini vermiş, Cenab-ı Mevla'nın huzuruna Bedir şahidi olarak varmıştı. Osman bin Affan, Bedir Harbi'ne Resulullah Efendimizin emriyle katılmamıştı. Son günlerde hastalığı gittikçe artan hanımı Rukayye'nin yanında ve hizmetinde bulunma görevi verilmişti ona. Ramazan ayının son 10 gününe girilmiş bulunuyordu. Resulullah Efendimiz gideliberi 15 günü geçmiş fakat henüz bir haber alınmamıştı. Hasta yatağında inleyen Rukayye artık bu hastalıktan kalkacağına, tekrar sıhhatli günlere kavuşacağına pek ümitli değildi. İstediği tek şey, sevgili babasını bir daha görebilmek, son nefesini onun gül yüzüne baka baka verebilmekti. Henüz 22 yaşlarındaydı. Ömrünün son 10 yılını çile üzerine çileyle geçirmiş, nihayet Medine'ye rahat bir nefes almak imkanı bulmuştu. Bu defa da yakasına yapışan ve almayınca gitmeyecek olan hastalığın pençesine düşmüştü. Hazreti Osman her eve geldikçe, "Babamdan bir haber var mı ki?" diyen gözlerle karşılaşıyor ve bir müjde verebilme arzusuyla kıvranıyor fakat gidenlerden hiçbir haber alamıyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz'den haber var diyerek girdi içeriye. Fersiz gözlerde bir ışık yandı. Solgun yanaklara bir renk gelir gibi oldu. Hazreti Osman anlattı. Resulullah Efendimiz ordusuyla birlikte Bedir mevkiine kadar varmış. Kervan daha önce geçip gittiği ve onları korumak üzere yola çıkan Kureyş ordusu da Bedir'e geldiği için bir muharebe kaçınılmaz hale gelmiş. Peygamber Efendimiz'e yardım etmek üzere gelmekte olan Huzeyfe ve babasını müşrikler yakalamışlar. Müslümanlara yardım etmeyeceklerine dair yemin ettirip bırakmışlar diyerek olanları anlattı ve sözlerine şöyle devam etti. Onlar da Efendimizin emri üzerine Medine'ye gelmişler ve selamlar getirmişler. Durum nasılmış? Henüz muharebe başlamamışken onlar ayrılıp gelmişler. Bunlar Rukayye Hanım için derde şifa olacak haberler değildi. Bununla beraber babasından bir selam almak da ona çok şeyler vermişti. Bu muharebe Müslümanların ne olursa olsun üstün geleceğine, zaferi kazanacağına dair bir duygu vardı içinde. Ara sıra onlar Allah'ın nurunu, ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki müşriklerin hoşuna gitmese bile Allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Ayeti zihnine geliyor. Bu ayeti her görüşünde babasının vazifesinin daha tamam olmadığını, Allah'ın yardımıyla zaferin müminlere nasip olacağını düşünüyordu. Artık haftaların değil, günlerinin bile kalmadığı duygusu vardı içinde. Geride Abdullah ismini verdikleri bir yetimden başka bırakacağı yoktu. Onu da son defa öpüp kokladı. Daha sonra açmaya bile güç yetiremediği gözlerini yumdu. Babasının hayaliyle baş başaydı artık. Son bir defa daha. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Babam Muhammed Mustafa da Allah'ın Resulüdür. Sözleri duyuldu ağzından. Bundan sonra onda görülen hareketlerin tamamı sadece göğsünün belli belirsiz kalkıp inmesi oldu. Bir şifa müjdesi alırız ümidiyle gelen komşu kadınlar, kuruyan dudaklarla, solgun fakat nurani çehreyle karşılaştılar. Bu durumuyla o, gelenlere sessiz sedasız veda eder gibiydi. Kardeşleri Ümmü Gülsüm ve Fatıma hep yanındaydılar. Rukaye Hanım, gönül ve mana aleminde günlerdir özlediği, son bir defa görebilmek için yanıp tutuştuğu gülümser bir yüzle karşı karşıya geliverdi. Dünyadan ayrılırken son arzusu onun kolları arasında can vermek değil miydi? İşte peygamberler imamı olan babası karşısında. Kollarını açmış bekliyordu. Bir an önce sarılmak üzere davrandı. O anda yanına yaklaşan melekler bir tüy kaldırır gibi onun aziz ruhunu aldılar ve Resulullah'ın ruhaniyetiyle kucaklaştırdılar. Sevgili Rukaye, fani alemi bıraktığını ve ebedi aleme geçtiğini fark etmiş miydi? İhtimal ki bu ölüm onun için yatağından kalkıp Sultan-ı Enbiya Efendimizin kolları arasına girmekten ibaret olmuştu. Osman bin Affan, kendisine Zinnur, nur sahibi adı verdiren gülünü yitirmiş olmanın ızdırabıyla kavruldu. Fakat ne kadar üzülse de yapılması lazım gelen vazifeler vardı. Vakit geçirilmeden yıkanan, kefenlenen cennet yolcusu Baki kabristanına doğru ilerlemeye başladı. Onu omuzlarına almanın acı saadetini duyan müminler dile getiremedikleri teessür duygularıyla, gözyaşlarıyla yürüyorlardı. Sultan-ı Enbiya Efendimiz dönüp geldiği zaman bıraktığı gülünü bulamayacaktı. Bunu düşünen gönüllerin gözyaşı dökmesi garip görülmemeli. Esad bin Zürare'den sonra tekrar atılan ve açıldıkça bir mümini kolları arasına alan baki topraklar, bu defa Resulullah'ın gözlerinin nuru Rukayyesini reddetmedi. Müminlerin kazdığı, meleklerin bir cennet bahçesine çevirdiği kabre, üzgün eller o aziz emaneti teslim etti. Daha sonra kürekler kazılan kabri tekrar doldurmaya başladı. Bu arada uzaktan duyulan bir tekbir sesi müminlere ayrı bir heyecan verdi. Bir şeylerin olduğu muhakkaktı. Kulak kabarttılar. Allahu Ekber diyordu. Hüsame heyecanla, bu babamın sesi dedi. Medine'deki Yahudiler, müşrikler ve bir kısım münafıklar günlerdir heyecan içinde bir haber beklemekteydi. birkaç gün önce gelen Huzeyfe ve babası 300 kişilik hazırlıksız bir Müslüman birliğinin karşısında 950 kişilik hazırlıklı bir kuvvetin bulunduğunu ve savaşın başlamak üzere olduğunu söylemişlerdi. Bu durumda Kureyş'in kesin bir zafer kazanacağından şüphe edilemezdi. Şayet bu zafer kazanılırsa Medine'de eski tatlı günlerin geri geleceği de gün gibi açık bir şeydi. Muharebeye gitmeyen ve sayısı pek fazla olmayan bir kısım müminleri yola getirmek, değilse kılıçtan geçirivermek zor değildi. En azından iki baskı arasında kalan ve can korkusuyla müminlerin arasına katılan münafıklar için gün doğacak. En azından onlarla birlikte mescitte yatıp kalkma zahmetinden kurtulacaklardı. Hem Müslüman gibi görünmek, hem küfür hayatını devam ettirmek, küfrün özlemiyle yaşamak kolay değildi. Huzeyfe ve babası geleli birkaç gün olmuş fakat hala bir haber gelmemişti. Müslüman olanlarla olmayanlar da bir müjde bekliyorlardı. Fakat her iki grubun beklediği müjdeler birbirinden ayrı ve farklı mana taşımaktaydı. Günler geçtikçe gözler yolları daha da artan bir istekle taradı. Kimi tozu dumana katarak gelen ve müjdeler olsun küfrün başı eğildi diyen bir haberciyi, kimi de toz toprak içinde yakası paçası yırtılmış, yaralı bereli kaçan insanları görebilme özlemiyle dolu bakışlarla yolları gözlemekteydi. Ve nihayet beklenen an geldi. Resulullah Efendimizin devesine binmiş olarak gelen Zeyd'i gören gözlerde bir ışık parladı. Demek ki o canını zor kurtarabilmiş, pek sevdiği babalığını bile terk edip kaçmıştı. Ama Zeyd'in gözlerinin içinde üzüntü yoktu, sevinç vardı. Zaferi kazanan insanlarda görünen çeşitten bir sevinç. Canını kurtaran insanlar da sevinmez mi? Zihinler böyle bir açıklamayla onun da çaresini buldular. İnsan bir muharebede canını kurtardığı için oturup ağlayamazdı ki. Hemen koşuştular ve etrafını çevirdiler. Bunların çoğu müşrikti, Yahudiydi. Etrafında müminlerden tanıdık kimselere tesadüf edemeyen Zeyd bir daha baktı. Evet, bunların çoğu mümin değildi. Halbuki Medine'nin bütün Müslümanları gitmiş değildi Bedir'e. Bu işte bir biteni olmasın. Resulullah Efendimizin Bedir'e gitmesini ganimet bilen Yahudi ve müşrikler geride kalanların başına bir iş getirmiş olmasın. Hani Ebu Lülabe? Halbuki Resulullah Efendimiz onu Revha'dan geri çevirmiş ve Medine valisi olarak görevlendirmişti. Bunların hepsinin ötesinde oğlu Üsame hani? Hiç olmazsa onun koşup gelmesi, babacığım diye sarılması lazım değil mi? Ama Mescid-i Nebevi yerinde duruyor. Ortalıkta yapılmış bir tahribat yok. Buna rağmen müjde bekleyen insanlara mahsus bir sevinçle koşup ''Hoş geldin kardeşim'' diyen bir insanın bulunmadığı da belli. Bir saniyenin içine sığıveren bu ve benzeri düşünceler Zeyd'in kalbinden zihnine, zihninden kalbine koşup durdu. En azından hoşa gitmeyecek bir durumun varlığından şüphe edilemezdi. Bununla beraber Resulullah Efendimiz kendisini bu zaferin müjdecisi olarak göndermişti. Hiç olmazsa vazifesini yerine getirmesi lazımdı. Yüzüne alık alık bakan ve ''Mahvolduk, Kureyş ordusu bizi kılıçtan geçirdi'' demesini bekleyenleri şöyle bir sözdü. Sonra bütün gücüyle ''Allahu Ekber'' diye bağırdı. Adamlar ne olduğunu bilememişlerdi. ''Sen neyi anlatmak istiyorsun?'' manasını anlatmaya çalışan gözler hala tatminkar bir haber alamamanın huzursuzluğuyla doluydu. Zeyd bu defa daha açık konuştu. ''Ebu Cehil öldürüldü. Utbe bin Rebiya öldürüldü. Büyük bir zafer kazandık. "Allahu Ekber" diye tekrar bağırdı. "Şaka yapma bize. Doğruyu haber ver ey Zeyd." "Zeyd, sen bu söylediklerinde ciddi misin? Eğlenme bizimle." "Neden sizinle eğleneyim?" Bu soru okunuyordu Zeyd'in gözlerinde. Onun yüksek sesle tekbir alması, kapıların açılmasına, başların uzanmasına sebep oldu. Bu arada görünen Ümmü Süleym, gülemeyen gözleriyle, üzüntü dolu yüzüyle konuşuyordu. "Bize müjdeler mi getirdin ey Zeyd?" "Evet ey Ümmü Süleym, zaferi biz kazandık. Kureyş'e ağır bir darbe indirdik. Birçoğunu esir ettik. Ordu ardımdan geliyor. Fakat bana ne oluyor ki seni üzüntülü görüyorum ey Ümmü Süleym?" Ümmü Süleym, gözlerinden akan yaşları kuralamaya lüzum görmeden cevap verdi. "Biz de bugün Resulullah'ın gözlerinin nurunu, rukayesini toprağa verdik. Efendimiz gelince artık onu göremeyecek." Bir anda Zeyd'in içinden dışına bir ateş fışkırır gibi oldu. Kulaklarının ucuna varıncaya kadar alev alev yandığını hissetti Zeyd. Deveden atladı. Ümmü Süleym'e teslim etti. Ve Baki kabristanına doğru koşmaya başladı. Yolda ellerinde kazma ve küreklerle gelen müminler onu üzgün gözlerle karşıladılar. Birbirlerine sarılan insanların gözlerinden yaşlar akıyordu. Bu yaşlar, keder ve sevincin birbirine yoğrulup doldurduğu kalplerden gözlere kadar yükselen samimi duygular anlatıyordu. Zeyd, zaferi kazandıkları müjdesini kısa cümlelerle anlattı. Daha sonra Osman bin Affan'a ve diğer müminlere başsağlığı diledi. Bu arada onun gözleri de doğduğu günden beri beraberce yaşadığı kardeşi Rukaye için yaş akıtmaktaydı. Özellikle Yahudiler bu haberin doğruluğuna inanmak istemiyor. Medinelileri birbirine acı haberle karşılaştırmamak için alıştıra alıştıra mağlubiyetin anlatılacağını etrafa yaymaya çalışıyorlardı. "Göreceksiniz, biraz sonra durum değişecek. Muhammed'in 300 kişilik bozuk düzen birliği nerede? Kureyş'in ordusu nerede? İşte Zeyd bile Muhammed'in devesiyle kaçıp canını kurtarabilmiş," diyorlardı. Bu propaganda oldukça müessir bir şekilde her tarafta yapılmaktaydı. O kadar ki Üsame bile gelip, "Babacığım, gerçekten de zaferi biz mi kazandık?" deme mecburiyetini hissetmişti. Zeyd onun başını okşadı. "Oğlum, baban yalan söylemiyor. Söylemeyecek de. Bunu böyle bilesin," dedi.

0: Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 49 54.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Materyalist dünya düşüncesinin hakim olmuş olduğu şu dünyada acep Allah diyebiliyor muyuz? Hazreti Ömer döneminde İran'ın bir bölümü fethedilince İran Şahı Hazreti Ömer'in yanına esir olarak getirilir. Kendisine neler hissettiği sorulur. Tutsak Şah hikmet dolu olan şu sözleri söyler. Ey Ömer, geçmişinizi çok iyi bilirim. Bedevi ve sefil bir haldeydiniz. Oturup kalkmayı bilmezdiniz. Yiyip içmeyi de bilmezdiniz. Bir söz söylediniz, o söz ile bizi geçtiniz. Ve o saatten sonra sizi yakalayamadık dediği anda Hazreti Ömer şunu sorar. Der ki o söz hangi sözdür? İran Şahı şunu söyler. Sizler Allah dediniz, bizi geçtiniz, o saatten sonra sizi yakalayamadık. Bir alime hayatında okuduğu en güzel hikmetin ne olduğu soruldu. O da dedi ki, 70 yıldan fazla okudum. İbn-i Cevzi'nin rivayet ettiği şu hikmetten daha güzelini görmedim. Taatin zorluğu gider, sevabı kalır. Günahların lezzeti gider, cezası kalır. Allah ile ol, gerisini boş ver. Allah diyebilmek, Allah ile beraber olabilmektir. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum sırrına erebilmektir. Şah damarı kesilince öleceğini bilen insan, şah damarından daha yakın olan Allah ile bağını koparınca yaşayacağını düşünmesi de ayrı bir ölüm şekli değil midir? Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi, onu tanıyan, ona itaat eden zindanda da olsa saraydadır, bahtiyardır. Ama onu tanımıyorsa, ona itaat etmiyorsa, o insan sarayda da olsa zindandadır, bedbahtır der.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
8: Telefon 0534 927 99 21.
9: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası.
4: Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
15: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
16: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
15: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh, yaprakları çırpılan bir ağaç. Hasan'ın anlattığına göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh şöyle demiştir: keşke ben çırpıldıktan sonra dökülen yaprakları yenilen bir ağaç olsaydım. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, Ömer öldü. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: her gün falanca falanca öldü deniliyor. Kesinlikle bir günde Ömer öldü denilecek. Osman bin Affan radıyallahu anh,

gibi düşük seviyelidirler. Öten ilk karganın peşinden giderler. Ali bin Ebi Talip radıyallahu an. İstiğfar. Ali radıyallahu an, kurtuluşunu sağlayacak şey yanında olduğu halde helak olan kimseye şaşıyorum doğrusu dedi. Soruldu. Peki o nedir diye söyleyince şöyle cevap verdi. İstiğfar. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu an. Nefis muhasebesi. Ebu Ubeyde radıyallahu an bir defasında bazı kişilere namazda imam olmuştu. Namazı bitirince şöyle dedi. Az önce şeytan durmadan benimle uğraştı. Öyle ki kendimin başkalarından üstün olduğunu zannettim. Bir daha imam olmayacağım. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an. Kibir. Sa'd radıyallahu an oğluna şöyle dedi. Yavrum, kibirden sakın. Onu terk etme konusunda yararlanacağın, kendisinden oluştuğun ve sonuçta ona döneceğin şey hakkındaki bilgin olsun. Kendisinden yaratıldığın nutfe, içinden atıldığın rahim ve kendisiyle beslendiğin gıdanın yanında kibirlenmek de neyin nesidir? Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu an. Yalnızlık. Ebu Zer radıyallahu an şöyle demiştir. Yalnızlık kötü arkadaştan daha iyidir. İyi arkadaş yalnızlıktan daha iyidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu an. Allah'ın ziyafeti. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Bu Kur'an Allah'ın verdiği bir ziyafettir. Ondan bir şeyler öğrenebilecek olan öğrensin. Çünkü en hayırsız ev, içinde Allah'ın kitabından bir şey, ondan öğrenilmiş bir şey olmayan evdir. İçinde Kur'an'dan hiçbir şeyin bulunmadığı ev, içinde oturulmayan köhne ev gibidir. Şeytan, Bakara suresini duyduğu evden kaçar. Kalpler boş kaplardır. Onları Kur'an'la doldurun. İçlerine başka bir şey koymayın. Ammar bin Yasir radıyallahu an. İmanı tamamlamak. Ammar bin Yasir radıyallahu an şöyle demiştir. Üç şeyi kim bir araya getirebilirse imanını tamamlamış demektir. Nefsine karşı olsa da insafı elden bırakmamak. Herkese selam vermek ve fakirken de sadaka vermektir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an. Bilgisizce konuşmak. Ebu Musa radıyallahu an şöyle demiştir. Allah'ın ilim verdiği kimse onu öğretsin. Hakkında bilgisi olmadığı şeyi asla söylemesin. Değilse zorlayıcılardan olur ve dinden çıkar. Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu an. Dinin bir kısmını, bir kısmı karşılığında. Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu an şöyle demiştir. Tamamının gideceği endişesiyle dinimin bir kısmını, bir kısmı karşılığında satın alıyorum. Bütün sahabe bu duruma, dininin bir kısmını, bir kısmı karşılığında satın alarak gelmiştir. Sen de mi? Deyince, vallahi ben de dedi. Onlardan biriyle iyilik ve kötülükler içindeyken geliyorum. Bazı iyiliklerinden söz ediyorum, öbürlerinden laf etmiyorum. Ashab-ı kiramdan öğütler.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 9921.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
11: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On üçüncü cüzün dördüncü hizbini dinleyeceksiniz.

Resulleri onlara, evet dediler. Biz sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Fakat Allah, peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder. Allah'ın izni olmadıkça size mucize göstermemiz mümkün değildir. O halde müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler.

Biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki, gireceğimiz yolları bize O gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz. Tevekkül edenler, yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

Kâfirler resullerine dediler ki, ya sizi yurdumuzdan kovarız, yahut bizim dinimize dönersiniz. Rableri de onlara şöyle vahyetti. Elbette biz o zalimleri imha edeceğiz.

Ve onlardan sonra o ülkeye sizi yerleştireceğiz. İşte bu, huzuruma çıkmaktan ve uyardığım azaptan çekinenler içindir.

Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır.

0: Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur. Onların iyi işleri bir kül yığınına benzer. Fırtınalı bir günde rüzgar onu şiddetle savurmaktadır. Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

Görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Allah'a göre bu sözü edilecek bir şey değildir.

0: Bir de bakarsın, kıyamet gününde hepsi toplanarak Allah'ın huzuruna çıkmışlar. Zayıflar, büyüklük taslayanlara, biz diyecekler, sizlere tabiydik. Şimdi siz, bize fayda sağlayıp da Allah'ın azabından zerrece bir şey uzaklaştırabiliyor musunuz? Büyüklük taslayanlar şöyle cevap verecekler. Ne yapalım? Allah bize yol gösterseydi, biz de size gösterirdik. Şimdi biz sabretsek de, sızlansak da sonuç değişmez. Anlaşıldı. Bizim kaçıp sığınacağımız bir yer yok.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُمْ

Hesaplar görülüp iş tamamlanınca şeytan onlara şöyle diyecek: Allah size doğru vaatte bulundu. Ben de size bir şeyler vaat ettim. Ama sözümden caydım. Doğrusu benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm yoktu. Sadece ben sizi davet ettim. Siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni ayıplamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben, sizin daha önce beni Allah'a şerik yapmanızı da reddetmiştim. Elbette böyle zalimlerin hakkı gayet acı bir azaptır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirilecekler. Rablerinin izniyle orada devamlı kalacaklardır. Orada karşılaştıklarında iyi dilek temennileri selam olacaktır.

Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir ki,

Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir.

Kötü söz ise, gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip yerleşmeyen, değersiz bir ağaca benzer.

Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar. Zalimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini yapar.

0: Allah'ın nimetine bedel, inkar ve nankörlüğü tercih edenleri, ayrıca kendi halklarını da helak yurduna, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler.
1: Cehenneme yaslavneha ve bi'sel karar.
0: Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir.

İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir.

Söyle o iman etmiş kullarıma, namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar. Alışverişin veya dostluğun olmadığı gün gelmeden önce, gizli ve açık şekilde kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, nimetlerden bağışta bulunsunlar.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip size rızık olsun diye onunla türlü türlü meyveler ve ürünler çıkaran da O'dur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size ram eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren O'dur.

Mutat sihirlerini yapan, güneş ile ayı size amade kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren de O'dur.

Hasılı o, kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki, Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız, onları sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür.

Bir de İbrahim, bir vakitler şöyle demişti. Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de, evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut.

Ya Rabbi, doğrusu onlar, putlar, insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen gafursun, rahimsin.''

Ey bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi! Artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler.

Ey bizim Rabbimiz! Biz ister gizleyelim, ister açığa vuralım, yaptığımız her şeyi bilirsin. Zaten göklerde ve yerde Allah'a gizli kalan hiçbir şey yoktur.

0: Hamdolsun Allah'a ki, hayli yaşlı olmama rağmen, bu ihtiyarlık halimde, İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim, duayı kabul buyurur.
1: رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ
0: Ya Rabbi, beni de, neslimden çoğunu da, namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur Ya Rabbi.
1: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ
0: Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.

Sen o zalimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir günü ertelemektedir.

0: الْأَجَلِ.
1: Hem azabın geleceği günü hatırlatarak insanları uyar. O gün zalimler, ey bizim Rabbimiz diyecekler. Ne olur bize kısa bir süre ver de, senin çağrına uyma imkanı bulalım. Ve peygamberlerin izince gidelim. Peki daha önce hiç zeval bulmayıp, sürekli yaşayacağınıza dair yemin eden siz değil miydiniz?
0: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
1: Sizden önce kendilerine zulmetmiş olanların diyarlarına yerleştiniz. Onlara neler yaptıklarımız da size iyice belli oldu ve size meseller getirerek gerçekleri anlattık.
0: وَقَدْ

0: Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
0: Gün gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp, tek hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.

O gün suçlu kâfirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ise ateş kaplar.

0: İşte bu Kur'an insanlara belli bir tebliğdir. Ta ki onunla uyarılsınlar. Ta ki Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler. Ve ta ki aklı ve vicdanı temiz olanlar düşünüp ders alsınlar.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On üçüncü cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Eşlerin hemen hemen çoğu kendi eşlerinin hatalarından, eksikliklerinden, kusurlarından muzdarip ve şikayetçiler. Belki birçoğumuz keşke kusursuz bir eşim olsa, keşke şu hataları yapmasa, keşke şu eksiklikleri olmasa, keşke mükemmel olsa deriz. Öyle bir şey yok gerçekte. Ama böyle bir beklenti aslında çok zararlı bir beklenti. Eğer eşler mükemmel olsaydı, eşler kusursuz olsaydı, eşler hiç hata yapmasaydı, eşler arasında sevgi ve saygı diye bir şey olmayacaktı. Biz o kusurlar sayesinde, o hatalar sayesinde, o eksiklikler sayesinde birbirimize karşı sevgi ve saygıyı kazanıyoruz. İşte bu tamamen bizim yaklaşımımıza bağlıdır. Öyle ince bir nokta var ki burada, tıpkı anahtarlar gibi. Anahtar aynı kapıyı hem açar hem kilitler. Hem açar hem kapatır. Mesele sizin anahtarı kullanma şeklinize bakar. Eşler birbirine karşı saygı ve sevgiyi birbirlerinin eksikliklerini çözerken elde ediyorlar. Eşiniz bir hata yaptı. Eşinizin bir eksiği var. Siz ona şefkatle yaklaştığınızda, olabilir canım dediğinizde, sıkıntı yok hallederiz dediğinde, canını sıkma olur mu ya öyle şey dediğinizde, ben çözerim sen onu bana bırak, sıkma canını dediğinizde, olgunca sorunu çözdüğünüzde eşiniz kendi içinden vay be helal olsun ya. Adamın duruşuna bak ya. Eşimin duruşuna bak. Yani ne insan bu ya? Bakın size karşı sevgi ve sonra saygı duygusu uyanmaya başladı. Eğer kendisi mükemmel olsaydı, size mükemmel olsaydınız böyle bir durum olmayacaktı. Eksiklikler olmayacaktı. Eksiklik olmayınca da sevgi ve saygı olmayacaktı. Bunu şöyle formalize edebiliriz. İngilizce'de okey kelimesinin yazılışını OKAY formül olarak kabul edebiliriz. Onu kazanma anını yakala. Ne zaman o biliyor musunuz? Eşinizi kazanma anını yakalamak. Veya bir insanı kazanmanın yolu neresi? Onun eksiği olduğunda, kusuru olduğunda, hatası olduğunda onun yanında yer almak. Yumuşak bir tavırla, sevgiyle, şefkatle, müsamahayla o sorunun çözümüne katkı sağlamak. Olgun bir duruşla katkı sağlamak. İşte bu katkıyı sağladığınızda karşı taraf size karşı sevgi duymaya başlar. Sevgisi artmaya başlar ve saygısı da artmaya başlar. Bakın, kusurlar ve sorunlar eşler arasında sevgi ve saygıyı uyandırmak amaçlı var iken bizde tam tersi oluyor. Eşlerin birbirine karşı saygısız olmalarının, sevgisiz olmalarının sebebi de yine eksiklikler, hatalar ve kusurlardır. Yani eksiğini, hatasını, kusurunu deşmektir, aşağılamaktır, eleştirmektir, şiddet uygulamaktır, baskılamaktır, tenkit etmektir. Üstüne üstüne gitmeye başlamaktır. Eline mikroskop alıp o kusuru ayrıntılarına kadar parçalayıp önüne koymaktır. Bu çocuksu bir yaklaşımdır. Bu olgunca bir yaklaşım değildir. Bu çok basitçe bir yaklaşımdır. İşte bu basit yaklaşımı ortaya koyduğunuzda eşinizin de size karşı saygısı ve haliyle de sevgisi azalmaya başlıyor. Çünkü sorun çözmeyi bilmiyoruz. Derler ya, krizi fırsata dönüştür diye. İşte böyle bir krizi biz istersek fırsata dönüştürebiliyoruz. İşte bu sebepten dolayı eşler bir ömür boyu hatalar, yanlışlar, eksikliklerle hayata devam edecekler. Hiçbir zaman bu bitmeyecek. Lütfen bu kusurları, eksiklikleri, hataları fırsata dönüştürelim ve birbirimize karşı her geçen gün saygımız ve dolayısıyla da sevgimiz artmaya devam etsin.
1: Bu radyoda ab-ı hayat var.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köyde veya kırda namaz cemaatle kılınmazsa şeytan onlara mutlaka galebe çalmıştır. Cemaate iyi tutunun. Zira kurt sürüden ayrılanı kapar.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Bir konu, bir hadis.
3: Leyli ana pisin ne verdi mayo prunu bu itya ya. Deye çabidimi ucara.
2: Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Yolda geçmekte olan birinin susuzluğu arttı. Hemen bir kuyuya inip suyundan içti. Çıkınca susuzluktan dilini çıkarıp soluyan ve rutubetli toprak yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam kendi kendine bu hayvan da benim gibi susamış deyip kuyuya indi. Meslisine su doldurup meslisini ağzıyla tutup çekti. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah bu kulunu övdü ve günahlarını bağışladı. Bir başka hadisi şerifte ise Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kadın bağlayıp yemek vermediği ve haşerelerden yemesi için serbest bırakmadığı kedi yüzünden cehenneme girdi.

Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Teyze, haberin var mı? Allah seni seviyor. Teyze, haberin var mı? Allah seni unutmadı. Teyze, haberin var mı? Allah şu anki bulunmuş olduğum durumdan haberdardır dedi. Senin oğlunun gözlerinden almış olduğum o ışıkla o gün Müslüman oldum. Eğer o gün siz gelmemiş olsaydınız ben şu anda cehennemdeydim. Hollanda, Amsterdam'da bir imam ve oğlu kapı kapı gezip insanlara İslam'ı anlatırlar. Bir gün oğlu babasının yanına gelir. Der ki babacığım, her hafta insanlara İslam'ı anlatıyoruz. Kalk bu hafta da gidelim dediği anda babası oğluna şunu söyler. Oğlum dışarıdaki havayı görüyorsun. Hava çok soğuk. Ben ise çok rahatsızım. İnşallah haftaya beraber insanlara İslam'ı anlatırız. Oğlu babasına şunu söyler. Baba sen gelmiyorsun gelmeye. O zaman beni yolla, ben gideyim insanlara İslam'ı anlatmaya. Bunu söyler ve babası der ki oğlum gidebilirsin ama lütfen erken dön der. 10 yaşındaki o çocuk Amsterdam sokaklarında içerisinde Allah Resulü'nün hayatının bulunmuş olduğu kitapçıklarla İslam'ı anlatır. Kapı kapı gezer. Elinde bir tane kitapçık kalır ve gelir bir kapıya. Zili bir defa çalar çocuk. Bakar ki kimse kapıyı açmaz. İkinci defa zili çalar, kimse kapıyı açmaz. Üçüncü sefer, ama bu sefer uzun uzadıya zili çalar. Bakar ki bir tane yaşlı teyze gelir kapıyı açar. Çocuk şunu söyler, der ki teyze haberin var mı? Allah seni seviyor. Haberin var mı teyze? Allah seni unutmadı. Haberin var mı teyze? Allah senden haberdardır der. Ve kitapçığı alır, kadın içeriye geçer, çocuk da evine tekrardan döner. Bir haftanın akabinde İmam Efendi Cuma'nın öncesinde gelen insanlara nasihat eder. Nasihatın sonuna varmıştır artık. Arka taraflardan biri elini kaldırır. İmam Efendi beni dinler misin der. Buyurun hanımefendi der. Eşim vefat ettikten sonra kapı komşum, çoluk çocuğum beni sormaz oldu. Hayat bütün genişliğine rağmen bana dar gelmeye başladı. Kendimce şöyle bir karar aldım. Benim bu hayatta yaşamamın hiçbir anlamı yok dedim. Dayanamayıp intihar kararı aldım. Evimin çatı katına çıktım. Boynuma ipi geçirdim. Ayağımın altında ise tabure vardı. Tabure ayağımın altından kayıp giderken baktım ki birden zilim çaldı. Dedim ki hayır, hayır bakmayacağım dedim. Ve tekrardan yeltendim. Akabinde baktım ki bir daha zilim çaldı. Hayır, hayır bakmayacağım dedim. Ve ipi tekrardan boynuma geçirdim. Tam bu sefer ayağımın altındaki tabure kayacağı anda bu sefer zilim uzun uzadıya çaldı. Boynumdan ipi çıkardım, aşağı indim. Aşağı iner inmez baktım ki İmam Efendi, senin 10 yaşındaki oğlun bana şunu söylüyor. Teyze, haberin var mı? Allah seni seviyor. Teyze, haberin var mı? Allah seni unutmadı. Teyze, haberin var mı? Allah şu anki bulunmuş olduğun durumdan haberdardır dedi. Senin oğlunun gözlerinden almış olduğum o ışıkla o gün Müslüman oldum. Eğer o gün siz gelmemiş olsaydınız ben şu anda cehennemdeydim. Manevi manada buhranlar yaşayan ve uçurumun kenarında intiharın eşiğinde olan nice insanlar var. Belki birinin hidayetine vesile olduğumuz takdirde bizim için bir şey değişmeyecek, onun için çok şey değişecektir. Bununla alakalı bir mesele anlatılır. Adamın biri sahilde kıyıya vurmuş olan deniz yıldızlarını bir bir denize atar. Yanından geçen biri şunu söyler ona. Kıyıda yüz binlerce deniz yıldızı var. Hangi birini kurtarabileceksin dediği anda adam hiçbir şey söylemez. Eğilir yerden bir tane deniz yıldızını alır, denize atar. Şu sözü söyler. Benim için bir şey değişmedi ama onun için çok şey değişti der ve oradan ayrılır. Hazreti Şuayb'ın şu gayreti ve talebi ne kadar büyük ve güzel, ne derece insani ve kuşatıcıdır bizler için. Ne diyor Hazreti Şuayb Kur'an-ı Kerim'de? Tek isteğim gücümün yettiğince ıslah etmektir.
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, namazda en çok sevap alan kimse, yürüme yönüyle en uzaktan gelenler, imamla kılıncaya kadar namazı bekleyen kimse, hemen kılıp sonra da uyuyandan daha çok sevaba mazhardır.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı Efendim.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.